0: 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13.30, Bilecik 14.25, Bursa 16.29, Çanakkale 17.28, Edirne 17.31, İstanbul 17.26, Kırklareli 17.29, Kocaeli 17.28, Sakarya 15.29, Tekirdağ 17.26, Yalova 17.25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13.20, Aydın 18.31, Denizli 17.28, Kütahya 12.24, İzmir 19.30, Manisa 18.30, Muğla 13.26, Uşak 13.21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18.30, Antalya 19.28, Burdur 13.23, Hatay 18.28, Isparta 12.23, Kahramanmaraş 18.31, Mersin 21.28, Osmaniye 18.28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12.24, Ankara 14.25, Çankırı 12.26, Eskişehir 13.23, Karaman 12.24, Kayseri 10.20, Kırıkkale 15.26, Kırşehir 11.20.

23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güney ile zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Kayseri, İstanbul, Tokat, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Malatya, Mersin, Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, bütün Türkiye'ye bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nur Sultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Taraglia az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Lefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla...
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek

Balıkesir 13.30, Bilecik 14.25, Bursa 16.29, Çanakkale 17.28, Edirne 17.31, İstanbul 17.26, Kırklareli 17.29, Kocaeli 17.28, Sakarya 15.29, Tekirdağ 17.26, Yalova 17.25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13.20, Aydın 18.31, Denizli 17.28, Kütahya 12.24, İzmir 19.30, Manisa 18.30, Muğla 13.26, Uşak 13.21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18.30, Antalya 19.28, Burdur 13.23, Hatay 18.28, Isparta 12.23, Kahramanmaraş 18.31, Mersin 21.28, Osmaniye 18.28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12.24, Ankara 14.25, Çankırı 12.26, Eskişehir 13.23, Karaman 12.24, Kayseri 10.20, Kırıkkale 15.26, Kırşehir 11.23, Konya 12.24, Nevşehir 10.19, Niğde 13.20, Sivas 10.19, Yozgat 12.21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14.28, Bolu 13.24, Düzce 15.27, Karabük 13.26, Kastamonu 10.22, Zonguldak 16.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14.28, Artvin 11.27, Bayburt 7.20, Çorum 13.25, Giresun 16.24, Gümüşhane 10.23, Ordu 16.24, Rize 15.24, Samsun 17.24, Sinop 16.25, Tokat 13.26, Trabzon 16.24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9.22, Ardahan 4.20, Bingöl 12.25, Bitlis 8.21, Elazığ 14.25, Erzincan 12.22, Erzurum 7.18, Hakkari 12.25, Iğdır 14.30, Kars 7.20, Malatya 13.24, Muş 10.24, Tunceli 11.25, Şırnak 15.29, Van 8.21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17.31, Batman 14.31, Diyarbakır 14.30, Gaziantep 17.31, Kilis 20.30, Mardin 18.30, Şanlıurfa 20.33, Siirt 15.29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan

3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.
Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihler arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi... Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde Doğu

Karadeniz'e hançerilerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı

Kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, Samanla güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, zamanla güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihler arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işlemi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun. Bugün
3: bayram. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabahla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu

hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Çekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13-30, Bilecik 14-25, Bursa 16-29, Çanakkale 17-28, Edirne 17-31, İstanbul 17-26, Kırklareli 17-29, Kocaeli 17-28, Sakarya 15-29, Tekirdağ 17-26, Yalova 17-25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. İzmir hariç bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 13-20, Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31,

Batman 14.31, Diyarbakır 14.30, Gaziantep 17.31, Kilis 20.30, Mardin 18.30, Şanlıurfa 20.33, Siirt 15.29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov Sualtı Sistemleri Yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için hızlı geçiş sistemi bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meşhur suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi... Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcık çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güney ile zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için bastırılmış kızgınlığın farklı yüzlerini derledik. Bakalım siz de bizim kadar şaşıracak mısınız? Kızgınlığın dolaylı ifadelerinden bahsedelim önce. Kızgınlığın pek çok dolaylı ifade yolları var. Kızgınlığı bir enerji olarak kabul edelim. Örneğin bir akarsu veya nehir gibi düşünün. Akışına bir şekilde engel olunan akarsuyun yapacağı nedir? Ya yön değiştirir, ufak derelere bölünüp farklı yollardan akmaya devam eder ya da yer altına girip toprağın altından akmasını sürdürür. Tamamen durdurulmaya çalışılırsa da toprağın altından bir çatlak bulup oralardan sızar ve oraları çürütür. Dolup taştığı zamansa çağlayan veya sel halinde önüne geleni yıkar. Akarsuyun yer altına akıtıldığı durumlar bastırılmış kızgınlık şekilleridir. Kızgınlığın beden dili, kızgınlığın dolaylı davranışsal ifadesidir. Kızgınlığın ifade edilmeyip de içe atılması, kızgınlık enerjisinin dolaylı olarak da davranışlara yansımasına, davranışlarla ve beden diliyle de ortaya çıkmasına yol açar. Mesela aşırı titizlik. Aşırı titiz insanları gözlediniz mi bilmem. Her günlerine bir iş programlamışlardır. Pazartesi büyük temizlik, salı çamaşır, çarşamba ütü, perşembe sokağa çıkıp alışveriş yapma, çarşı pazar, cuma günü hafta sonu için yemek pişirme, cumartesi pazar herkesin evde olmasından sebep banyonun yapılması ve tekrar pazartesi döngüsü. Bu aşırı titiz evlerin danteli eksik olmaz. Yere ufacık bir kırıntı düşse dehşet içinde hemen toparlar, temizlerler. Temizlerken inlerler neredeyse. Her söylediklerinin arkasında incecik mesajlar vardır. Yaşam tarzının ne kadar doğru olduğunu savunurlar. Kimseyi beğenmezler. Yaptıklarının, temizliğinin nimetlerini kavrayamayan, anlayamayan eşlerinin kabalığını, düşüncesizliğini dile getirirler. Çocuklarına kızarlar. Bunca emek, bunca temizlik, tüm yaşamını buna adamanın özverisi yeterince takdir görmüyor, teşekkür bile almıyordur. Bu insanların aslında enerjileri çok boldur. Bunu potansiyellerini daha çok kullanabilecekleri, farklı yollarda gerçekleştireceklerine kadınlık yazgısı olarak kendilerine biçilen ev işlerini de tüketirler. Bundan dolayı içten içe de kızgındırlar. Ev işi ve temizlik kalıcı olmayan, gözle görülür sonucu olmayan, gün be gün yenilenmesi gereken nankör bir iştir. Aşırı titizlik hiç değilse bu işin biraz kalıcı olmasını sağlar. Ancak evde yaşanmaz hale döner. Bir müze gibidir. Dokunulması yasak, yaşanılması zor, aşırı kurallı, içindekileri de hapseden bir mekan. Ve bu evde kalmak da istemez çoğu kişi. Kızgınlığın bir diğer dışa vurumu da yemek alışkanlıkları. Özellikle kadınların kızdıkları zaman kendilerini tatmin etmek, doyurmak için başvurduğu bir yol, aşırı yemek. Kızdıkça, öfkesini içine attıkça veya istemediği bir şekilde dile getirdikçe koşup bir şeyler atıştırmak kaçınılmaz bir doyum yoluna dönüşür. Bazı zamanlarda da yemek yemek yerine tamamen alışverişe evrilir. Kızgınlık duygusunun diğer bir davranışsal ifadesidir. Kronik tüketicilik ya da kronik alışveriş. Yaşam yazgısı belli bir çerçevede olan insanlar bir şekilde kendilerini alışveriş tuzaklarında bulurlar. Ve nihayetinde de bastırılmış, ifade edilemeyen kızgınlıklar kişinin bedenine olduğu kadar ruhuna da zarar verir. İfade edilemeyen, duyulmayan veya kabul görmeyen kızgınlıklar insanda çöküntü yaratır. Bu çöküntü de zamanla depresyona dönüşür, yaşam sevincini baltalar. Aşırı korunma altında olmak, bazen takdir eksikliği, hepsi kızgınlığa sebep olabilir. Görülen o ki kızgınlıklarımızın belli sebepleri var. Bunların altında da derin üzüntüler yatıyor. Her ne kadar üzüntülerimizle başa çıkamayıp bunları kızgınlık olarak dile getirmiş olsak da kendimizle barışmalıyız ki hayatımız daha güzel ve kolay olabilsin. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendik. Bir sonraki programımıza kadar kızgınlıklarınız minimum seviyelerde, ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 13.30, Bilecik 14.25, Bursa 16.29, Çanakkale 17.28, Edirne 17.31, İstanbul 17.26, Kırklareli 17.29, Kocaeli 17.00 olacak.

Aydın 18-31, Denizli 17-28, Kütahya 12-24, İzmir 19-30, Manisa 18-30, Muğla 13-26, Uşak 13-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-30, Antalya 19-28, Burdur 13-23, Hatay 18-28, Isparta 12-23, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-28, Osmaniye 18-28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 12-24, Ankara 14-25, Çankırı 12-26, Eskişehir 13-23, Karaman 12-24, Kayseri 10-20, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 11-23, Konya 12-24, Nevşehir 10-19, Niğde 13-20, Sivas 10-19, Yozgat 12-21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 14-28, Bolu 13-24, Düzce 15-27, Karabük 13-26, Kastamonu 10-22, Zonguldak 16-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 14-28, Artvin 11-27, Bayburt 7-20, Çorum 13-25, Giresun 16-24, Gümüşhane 10-23, Ordu 16-24, Rize 15-24, Samsun 17-24, Sinop 16-25, Tokat 13-26, Trabzon 16-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Malatya çevreleri, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-22, Ardahan 4-20, Bingöl 12-25, Bitlis 8-21, Elazığ 14-25, Erzincan 12-22, Erzurum 7-18, Hakkari 12-25, Iğdır 14-30, Kars 7-20, Malatya 13-24, Muş 10-24, Tunceli 11-25, Şırnak 15-29, Van 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 17-31, Batman 14-31, Diyarbakır 14-30, Gaziantep 17-31, Kilis 20-30, Mardin 18-30, Şanlıurfa 20-33, Siirt 15-29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre.

görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.
Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneyden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne Kapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerini ziyaretlerde bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Şehit mezarlıklarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi. Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun" ifadesini kullandı. Adana Fen Lisesi öğrencileri tasarladıkları sualtı aracı fırtınayla Haziran'da Kanada'da düzenlenecek Materov sualtı sistemleri yarışması dünya finallerinde birincilik mücadelesi verecek. 60 metre derinliğe kadar inebilen araç nesneleri sınıflandırıp robotik kollar aracılığıyla toplayabiliyor. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde elektrikli ve hibrit araç satışları 149.333'e ulaştı. Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında %17,9, dizellerde %32,7 ve otogazlı otomobillerde %27,5 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları %6,2, elektrikli otomobil satışları %27,5 arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihler arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0 ila 5 yıl, 360'ının 5 ila 10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri milli takımının kadrosu açıklandı. Teknik direktörlüğünü Mauricio Pochettino'nun yaptığı Amerika Birleşik Devletleri D grubunda Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. ve 5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yedisu Kavşağı Mercu-Erzurum yolunun 2 ve 4. kilometrelerinde Karasu Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işi, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
3: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait...
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya körfezinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin körfezinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

0: Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: biliyor muydunuz?
1: Trans yağ nedir? Bir çeşit doymamış yağ asidi olan trans yağlar, tekli veya çoklu doymamış olarak iki türde incelenmektedir. Son yıllarda tüm dünyada yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle Avrupa toplumlarında bu konuda belirli bir bilinç oluştuğundan, ülkemizde de gerek televizyon programlarında, gerekse de internet ortamında trans yağlar hakkında birçok söz söylenmektedir. Trans yağlar çoklu ya da tekli yapıda olabilir. Ancak trans yağın doymuş yağ olması mümkün değildir. Doymuş yağ yapısına sahip olmaması trans yağların doğrudan kandaki kolesterol düzeyini, yani LDL kolesterolü artırmasına neden olur. En başta kalp sağlığı olmak üzere birçok ciddi sağlık problemine neden olabilen kolesterol hastalığı, kandaki LDL ve HDL kolesterol düzeyinin dengesiz hale gelmesinden kaynaklanır ki, trans yağlar da bu düzensizliği arttıran başlıca etkendir. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için vücuduna alma zorunluluğu bulunmayan bir yağ asidi olan trans yağlar, damar tıkanıklıklarını önleyen HDL kolesterol, yani iyi huylu kolesterol seviyesinin de azalmasına neden olur. Vücutta damarların tıkanmasını sağlayan LDL kolesterolü artırmakla kalmayıp, damar açıcı görevi bulunan HDL kolesterolü de azaltması, trans yağların doğrudan damar tıkayıcı olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Tüm hayvansal kaynaklı besinde doğal olarak da bulunan yağ asitleri, et ve süt ürünlerinin tüketimiyle de vücuda alınır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılan son araştırmalarda, doğal trans yağların yeterli düzeyde tüketilmesinin sağlık açısından bir sorun teşkil etmediği ortaya çıkmıştır. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda doğal trans yağların kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gözlemlediği gibi, doğru şekilde tüketildiğinde LDL kolesterol düzeyini dengelediği sonucuna da varmıştır. Bitkisel yağların kısmen hidrojenleştirilmesiyle elde edilen endüstriyel trans yağlar, özellikle fast food ürünlerinde yoğun miktarda bulunmaktadır. Aralarında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bulunduğu birçok uluslararası sağlık kuruluşu ve üniversite, bitkisel kaynaklı bu trans yağların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini defalarca kanıtlamıştır. Günümüzün tüketim çağında gıda endüstrisinde çok yaygın kullanılan bu kısmi hidrojenleştirilmiş trans yağlar, hazır yiyeceklerin raf ömürlerini uzattığı için doğal bitkisel yağların yerini almıştır. Ayrıca maliyet açısından da bu şekilde elde edilen trans yağlar daha ucuz olduğundan, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmasına rağmen hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yürüyen balık nasıl bir balıktır? Kırmızı dudaklı yarasa balığı, dünyadaki 4 yüzgecinin üzerinde yürüyen tek balıktır. Yürümek için tasarlanmış yüzgeçleri, tuhaf görünüşlü burnu ve büyük kırmızı dudaklarıyla balığın son derece ilginç bir görünümü vardır. Yarasa balıklarının kumun üzerinde bir insanın yürümesi gibi dolaşabilmesini sağlayan organları göğüs yüzgeçleridir. Bu yüzgeçlerini kullanarak yarasa balıkları okyanus zemininde rahatça ayakta durabilir ve yüzgeç uçlarının üzerinde yürürler. Fener balıklarında olduğu gibi yarasa balıklarının da burunlarının altında diğer balıkları kandırmak için olta olarak kullandıkları küçük deri parçaları vardır. Yarasa balıkları etçil hayvanlardır. Bu oltayı kullanarak diğer balıkları, yengeçleri, kurtçukları ve deniz taraklarını yerler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dağınık insanların zihni bulanık değil, aksine daha berrak olduğunu? Avustralya'da bardağı ters çevirip masaya koymanın bir meydan okuma olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Karahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31,

Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasunop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatı

Zam 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum ifadelerine yer verdi. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verilirken Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 28 Mayıs Perşembe gününü paylaşıyoruz. Bir kez daha güzel bir bayram diliyoruz. Bayramın ikinci günündeyiz. Dün de size biz eşlik etmiştik. Bugün de yine 12 saatlik nöbetimiz 7.30 itibariyle başladı. Sabah ve akşam 19'a kadar da birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yine güzel şarkılarımız ve tabii ki şu dakikalarda basında gündemli saat 10'a kadar da size eşlik edeceğiz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Bayramımız devam ediyor. Bayram coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Her ne kadar gazetelerimizde zaman zaman canımız sıkılsa da paylaştığımız haberler ve gündemden dolayı, gündemdeki haberlerden dolayı canımız bir nebze de olsa keyiflenmeye çalışıyoruz, neşelenmeye çalışıyoruz. Şarkılarımızla, sohbetimizle, elbette ki bayram programlarıyla bir nebze de olsa keyiflenmeye, neşelenmeye çalışıyoruz ama haberler tabii ki zaman zaman canımızı sıkıyor, öyle değil mi kıymetli dinleyicilerimiz? Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazetelere göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye Sabah, Star Vatan Haber, Türk Spor Severler için Foto Maç'a göz atacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in, Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumlarına göz atacağız. İkinci saatimizde tarihte bugün köşemiz olacak. Şöyle İstanbul trafiğine bir göz atalım. Trafik akıcı, tabii ki yollar boş. Başkent için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnanılmaz bir trafik akıcılığı söz konusu. Yollar sakin. İstanbul'da da şu dakikalarda trafik akıcı 2 dereceyle ölçülmüş üstelik. Birkaç yeri paylaşalım. TEM'de Samandıra Kavşağı'ndan Sultanbeyli Güzergahı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 36 dakika. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetine Meç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar 12 dakikalık bir süreç var. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclisi, Mebusan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da 8 dakikalık bir süreç var. Ve sonrasına baktığımızda güzergahlar 5 dakikanın altında diyebiliriz. Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Beylerbeyi Sahil Yolu, Kısıklı Caddesi, Doğancılar'dan Beylerbeyi'ne kadar 5 dakikalık süreler var İstanbul için. Şöyle köprüye de bakmak istiyorum. Evet, köprülerin trafik durumuna baktığımızda, evet, Boğaz geçişlerine baktığımızda hem Avrupa'dan Asya'ya hem de Asya'dan Avrupa'ya trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemiğinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Akşam gazetesine başlayacağız birazdan, her zaman olduğu gibi. Ama öncesinde sevgili Yeter'in yine o kıpır kıpır şarkılarından biri, seçmiş olduğu şarkılarından biriyle programı açalım. Anadolu Rock grubundan dinleyeceğiz. Çayır Çimen Geze Geze.

Evet, programımızın ilk şarkısıydı. Çayır Çimen Geze Geze. Aynı ritimde devam edeceğiz. Tabii ki çok güzel şarkılarımız var listemizde. Akşam gazetesiyle başlayacağımızı söylemiştik. Manşetinde satılı karam VIP araç. Evet, bir hayli uzun bir haber, detaylarıyla, ara başlıklarıyla sürdürelim. Yolsuzluk soruşturması dosyalarına giren genel başkana tahsisli 2 VIP minibüs CHP Genel Merkezi önünde satışa çıkarıldı. 9 Eylül'de kurultay, en doğrusu Bahçeli Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Arınma süreciyle Büyük Kongre'ye gidilmelidir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilir açıklamasını yapıyor. Bilinmeyen çok şey var, anlatacağım. Kılıçdaroğlu yargı kurultayı parayla satın alamazsınız dedi. Pek çok bilinmeyen var, hepsini halka anlatacağım. Tedbir kalkmadan kurultay kararı alınamaz açıklamasını yapıyor. Evet, arınma araçlardan başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği arınma operasyonu, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen ve yolsuzluk dosyalarında geniş yer bulan 2 VIP lüks Mercedes aracın satışa çıkarılmasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın ayarladığı minibüsün üzerine müteahhit Aziz'den satılı karam araç yazılırken, Özkan Yalım'ın dizayn masraflarının üstlendiği diğerinin üzerine havlucu başkandan satılık haram haraç notu düşürüldü denilmiş. Detaylar 8. sayfada. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Güven üreten ülkeyiz. Başkan Erdoğan Edirne'de sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Güler'in ziyareti sırasında telefonla askere seslenen Erdoğan, sınırını koruyamayan ülkelerin hangi sorunla boğuştuğunu son aylarda gayet net görüyoruz dedi. Biz ise hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven veren bir ülkeyiz, güven üreten bir ülkeyiz. Efes tatbikatında bunu bir kez daha dünyaya gösterdik açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşamın bir diğer başlığı, Fener dosyası raftan indi. Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Dosyaya o dönem takipsizlik verilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki aşamaları da hassasiyetle takip edeceğiz açıklaması geldi. Reuters yarım çark etti. Kars'ın otonom aracı için ilk görevinde kaza yaptığı başlığı atan Reuters, akşamın manşeti sonrası başlığa travmayı ekledi. Ancak çarpmanın travmayı olduğunu yine gizledi deniyor. Detayları 14. sayfada bulabilirsiniz. E-duruşma sistemi genişliyor. Yargıda hayata geçen e-duruşma sisteminin kapsamı genişliyor. Artık avukatlar dışında davalı bilirkişi ve tanıklar online olarak dinlenebilecek. Evet, bayramlık manzaralar gazetelere de yansıyor. Her bayramda yaşanıyor bu görüntüler, bu manzaralar, öyle değil mi kıymetli dinleyicilerimiz? Evet, Kurban Bayramı'nın ilk günü yurttaki manzaralar yine değişmedi. Kaçan boğalar kovalandı, usulsüz kesim yapanlara ceza kesildi. Türkiye genelinde 13.513 acemi kasap hastanelik oldu. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İktidar partisine baskın. Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenleyen polis, devam eden soruşturma kapsamında bazı belgelere el koydu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtı söylemleriyle bilinen Sanchez üzerindeki baskı, eski başbakan Zapatero'nun soruşturmaya dahil edilmesiyle daha da arttı. Dayının cesediyle 3 gün haberinin detaylarına bakalım. Bursa'da Erdem Alay, 60 yaşındaki dayısı Cüneyt Taşkıran'ı öldürüp annesini yaraladı. Cesetle 3 gün yaşayan yeğen olayı taksiciye anlatınca yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni tehdit. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşma olmaması halinde yeniden saldıracaklarını söyledi. Hürmüz herkese açık olacak, onu biz koruyacağız. İran'ın uranyumdan vazgeçmesi yaptırımlardan kurtulması için yeterli değil diyor. Detaylar 13. sayfada.
Bayram demek kalabalık aile demek. Bülent Serttaş bayramı ve aile hayatını akşam anlattı. Benim için bayram demek kalabalık aile demek, çocukluğum demek. Eşimle 24 yıldır evliyiz. O annemin bana duasıdır. Evde star değil babayım. Çocuklarım bile şarkılarım acımasızca eleştiriyor. Açıklamasını yapmış. Akşamdan aktaracağımız son haber Hürmüz'den Marmaris'e. Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kalan Mainshift isimli yolcu gemisi dönüşte ilk seferini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Savaş esiri dev gemi Marmaris'e 3500 kişi getirdi. Detaylarsa 14. sayfada. Evet, akşam gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan her zaman olduğu gibi TRT Haber sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların sıcak gelişmelerine, yankılarına ve tabii ki son dakika gelişmelerde de yine hem TRT Haber'den hem de Anadolu Ajansı'ndan paylaşacağız. Şimdi yine güzel bir şarkı, yine kimden dinleyeceğiz? AP Rock grubundan. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş sizlerle.

Evet, TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı haberiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum sözleriyle. Evet. Kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuştu. 9. Hudut Tugay Komutanı'na bağlı Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar daha sonra Mehmetçiklerimizle bayramlaşmak üzere tören alanına geçti. Bakan Güler daha sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Edirne'de bulunduklarını, bayram namazını Selimiye Camii'nde kıldıklarını belirtti. Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerin hudutları kararlı ve etkin bir şekilde koruduğunu vurgulayan Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz dedi. Bakan Güler daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Hudut kartallarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarını bayramını canı gönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzur ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum sözleriyle devam etti. Evet, bir diğer başlığa bakalım. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri hava üssüne misilleme. İran Devrim Muhafızları Ordusu Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. İran'dan Trump'a geri adım yok mesajı. Evet, sabah sularında paylaşılıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. Kolombiya'da gastronomi diplomasisi. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verilirken Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'daki Uluslararası Bir Eğitim Kurumu'nda görev yapan mutfak personeli ve şeflere yönelik uygulamalı Türk Yemekleri Atölyesi düzenlendi. Atölyede yoğurt çorbası, kısır, köfte ve tavuk sote gibi Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı. Hazırlanan yemekler öğle yemeğinde öğrencilere ikram edildi ve farklı milletlerden öğrenciler Türk mutfağını tanıma fırsatı buldu. Etkinlik öğrenciler ve okul yönetimi tarafından ilgiyle karşılanırken Türk mutfağının lezzetleriyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı. Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen davette ise Bogota'da görev yapan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri de ağırlandı. Etkinlikte Anadolu'nun farklı bölgelerinden Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edildi. Programda misafirlere Türk Mutfağı Haftası amacı ve bu yılın bir sofrada miras teması hakkında bilgi verildi. Türk mutfağının sadece gastronomi değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu da vurgulandı. Geçiyoruz bir diğer habere. İran'a yaptırım resti. Trump kapıları kapattı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin müzakereler için ön şart olarak sunduğu yaptırımların kaldırılması talebine kapıyı kapatarak, önceliklerin İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacaklarını açıkladı. Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz Abdulbaki düzenlenen basın toplantısında kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdulbaki, hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı dedi. Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğini işaret eden Abdulbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti. Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz El Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafirelerin 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi. Evet, birazdan devam edeceğiz. SRT Haber sayfasındayız. Şimdi Işıl Ayman söyleyecek. Lüzumsuz.

TRT Haber sayfasındayız. Katil İsrail Gazze'de bir binayı vurdu. 7 ölü 18 yaralı başlığıyla dün akşam saatlerinde paylaşılmıştı. Katil İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada İsrail saldırı sonucu ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avni'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamaları da yer bulmuştu dün akşam saatlerinde. Zelenski, Rusya diplomasiye samimi değil, füzelere güveniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Evet, bir diğer başlıksa Lübnan'da gerilim tırmanıyor. İsrail'den yeni saldırı tehditleri. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da Zehran Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi çatışma bölgesi ilan ederek bölge sakinlerinden evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmelerini istedi. İsrailli saldırganın Filistinli anne ve çocuğa saldırısı, evet, kameralara yansımış. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin güneyindeki misafir yatta bölgesinde bir İsrailli Filistinli anneye saldırarak çocuğuyla birlikte yere düşürürken bir köpeği de sopayla darbetti. İsrail bayramda da durmuyor. Lübnan'a yeni hava saldırıları başlığının detayını aktaralım. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresine hava saldırıları başlattı. Saldırılarda Hizbullah'a ait karargahların vurulduğu öne sürüldü deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdilik noktalayalım. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bir Sezen Aksu şarkısı Kalp Unutmaz. Ardından saat başı rapor ve haberlerin ve Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı mesajını da sizlere ulaştırdıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 25.

Parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum ifadelerine yer verdi. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verilirken Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalanacak. parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Ama 19.30'a kadar buradayız. 12 saatlik nöbetlerimizin bugün son günü olacak. Arife günü başlamıştık 12 saatlik nöbetlerimize. Dün bayramın birinci gününde yine size eşlik ettik 12 saat boyunca. Bugün de yine aynı şekilde devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesine başlamadan önce bu saatimizin açılışını da yine şöyle güzel bir şarkıyla yapalım. Kiminle yapalım? Emre Fel'le yapalım. Mahşerinde yan inşallah diyecek.

Evet, bu saatimize Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Milliyet'in manşetinde pusu dosyası raftan indi. Detaylarına bakalım. Fenerbahçe kafilesinin 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açılıyor. Faili meşhur suçlar araştırma dairesinin yeniden incelendiği dosyadaki takipsizlik kararı kanun yararına bozuldu. Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe arasında 4 Nisan 2015'te oynanan maçın ardından Trabzon Havalimanı'na doğru ilerleyen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse sürmenede av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kransol ağır yaralanmış, otobüs zarar görmüştü. Şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Sakak hakkında yeterli delil bulunmadığı belirtilerek 2020 yılında dosyada takipsizlik kararı verilmişti. Adalet Bakanlığı soruşturmanın yeniden açılması için önemli bir adım attı. Adalet Bakanlığı kovuşturmaya yer olmadığı kararın düzeltilmesi için kanun yararını bozma yetkisini kullandı. Bakanlık bu kararı doğrudan Yargıtay'ın ilgili dairesine gönderemiyor. Daha önce başsavcılığa iletiliyor. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararın yapılan itirazın reddine dair kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Bir diğer başlığımız istikrar üreten ülkeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen alt başlığa baktığımızda CHP'ye kurultay için 9 Eylül önerisi, MHP lideri Devlet Bahçeli CHP hakkındaki mutlak butlan kararına dair yaptığı değerlendirmede partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de kurultaya girmesini önerdi. Bahçeli, MHP'nin beklentisini bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir, dedi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Tedbir kalkar, kurultay yapılır. Mahkemenin mutlak butlan kararı olan CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde evinin önünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurultay çağrılarına ilişkin görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok, açıklamasını yapıyor. Hemen alt başlığında ise Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız başlığı var. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Özel, basın mensuplarının yeni parti kuracak mısınız sorusu üzerine, şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, dedi. Evet, kurbanlıklar firarda. Bayramın birinci gününde Türkiye'den yine firar eden kurbanlık görüntüleri geldi. Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık Tosun kuaför salonuna girdi. Ankara'da satıcıların ellerinden kaçmaya çalışan kurbanlık Dana, kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı. Evet, bu görüntü yakışmadı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde çok sayıda noktada kaçak kurban kesimi yapıldı. Sokak araları ve site önlerinde yapılan kesimlere zabıta ekipleri ceza yazdı. Bolu'da kurbanlığı bacaklarından bağlayıp hareket halindeki aracın arkasından sarkıtan sürücüye 31 bin lira idari para cezası uygulandı. Gerçekten görüntü korkunç. Sevgili dinleyicilerimiz, bu şekilde de hayvanlara eziyet edilmez. İlk günde 13.513 yaralı. Kaza ara kendilerini kesen acemi kasaplar bayramın ilk gününde acillere akın etti. Sağlık Bakanı Memişoğlu 13.513 kişinin yaralandığını açıkladı. Erzurum ve Trabzon'da kesim sırasında kalp krizi geçiren 2 kişi öldü. Ankara'da zirve hazırlığı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Zirve nedeniyle görevi olmayan memurlar fiilen 9 gün izinli olacak. Zirvenin yapılacağı Beştepe ve çevresinde içinde otellerin olduğu geniş bir alanda özel güvenlik tedbirleri alınacak. Geleneksel önlemlerin yanı sıra İHA saldırısıyla siber saldırı ihtimallerine karşı da güvenlik kalkanları oluşturulacak. Detayları 8. sayfada bulabilirsiniz.
Manşet, evet, sür manşet haberlerine bakalım. İstanbul Bayram'da çok güzel Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların büyük bir kısmı şehirden ayrılırken mega kente kalan vatandaşlar trafiksiz yollarda ve tenha mekanlarda güneşli havanın tadını çıkardı. Sakin İstanbul'un tadını çıkaran vatandaşlar gidenler gitti İstanbul bize kaldı dedi. Kanye West için geri sayım. Kanye West konseriyle yılın en büyük müzik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul organizasyon için geri saymaya başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mayıs günü müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanan West konseri 120 bin kişiyi ağırlayacak. Evet, milliyetin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle bir bakıyorum listeye. AP Rock grubundan Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan şarkısını dinleyelim. Ardından Anadolu Ajansı sayfasında olacağız.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. İran Devrimi Muhafızları Ordusu Bender Abbas saldırısına karşı Amerika Birleşik Devletleri hava üssünü vurduk. Evet, açıklamasını yapıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri hava üssüne hedef aldığını duyururken Kuveyt füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. Bir diğer başlığa geçelim. Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Haziran'daki seçimlerde desteğini açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri için tam ve eksiksiz destek vereceğini açıkladı. Bir diğer haber, Suudi Arabistan hacıların sağlık durumu istikrarlı ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı açıklamasını yapıyor. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şehrinin merkezine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinlerin sayısı 8'e çıktı. Evet, bir diğer habere bakıyoruz. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında 13.513 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi. Evet, bir diğer başlığa geçiyoruz. Çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi 100 günde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat 21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin beklentisi Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir açıklamasını yapıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından önemini işaret ederek, MHP'nin beklentisi bölünmüş değil, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir ifadelerini kullandı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Yargıtay Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı davasında usulden bozma istedi. Yargıtay, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararın yapılan itirazın reddine dair kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Araçlarıyla seyahate çıkacaklara HGS bakiyesi uyarısı. Kurban Bayramı için araçlarıyla seyahate çıkan vatandaşların yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Evet, devam edeceğiz Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya. Şöyle bakıyorum, Burak Kocaer'den dinleyeceğimiz güzel bir şarkı. Ah sorma, sonrasında buradayız.

Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Göç yolculuğundaki ince kefalleri teknolojik imkanlardan yararlanarak korunuyor denilmiş. Evet, dünden bir haber. Van'da jandarma ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden ikinci kefalini kaçak avcılardan korumak için fotokapan ve termal cihazlar kullanılıyor. Evet, bir diğer başlığa bakıyoruz. Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Kurban Bayramı'nda aşırı şekilde kırmızı et ve ağır yemek tüketiminin kolesterol, ürik asit ve tansiyon değerlerini olumsuz etkileyerek kalp damar hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi. Evet, bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk acılarla telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk acılarla telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım yapmıştı dün itibarıyla. Burhanettin Duran, merhum Başbakan Adnan Menderes'le Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır, dedi. Evet, bir diğer başlıksa İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunun geniş kitlelerle buluşturulması amaçlanıyor. Evet, bir diğer başlığa bakıyoruz. Milli Savunma Bakanı, milletimizin huzuru için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz, diyor. Evet, Bakan Yaşar Güler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ordumuzun üstün gayretleriyle ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için çalışmalarımızı aynı azim, kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz, dedi. Evet, bir diğer haberimize geçiyoruz. Bayramda doğayla buluşmak isteyenlerin adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu. Kurban Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçiler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde savaşın sürebileceği mesajını verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istenen noktaya gelmemesi halinde saldırılara yeniden başlamak zorunda kalınabileceğini belirtti. Bir diğer haberimize geçiyoruz. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Avrupa Birliği insani yardım sistemini reform etmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği artan küresel krizler ve finansman yetersizlikler karşısında insani yardım sistemini güçlendirmek amacıyla yeni bir reform planı açıkladı. Almanya'da 33 yıldır dinmeyen acı Solingen faciası. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren genç ailesinin acısı aradan geçen 33 yıla rağmen tazeliğini koruyor. Evet, bir diğer başlık. Anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri, ABD, İsrail-İran savaşının sonlandırılmasını istiyor. İran basını Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak, Tahran'da Hürmüz'de ticari gemi geçişlerini normale döndürecek deniliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında muhtemel mutabakat çerçevesinde Washington'ın İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt ettiği, Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyeye döndürmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basına Gündem programının sonuna geldik. Biz 1 Haziran'da başlayacağız. 3 gün 12 saat boyunca sizlere ulaştık. Daha doğrusu bugün bitmedi tabii ki. 19.30'a kadar çok güzel programlarımız, şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. 1 Haziran'da biz radyoda olacağız ekip arkadaşımla birlikte. En dinamik şarkılarımız, kaliteli sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşuyor. 12.30'da bayram türkülerimiz var. Kaçırmayın lütfen. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel
hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de hep söylüyoruz, bizi dinleyin, haberiniz olsun diyoruz. Bir kez daha tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın, tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyoruz efendim. Güzel bir şarkıyla da noktalıyoruz. Gayus Akyol, Vurgunum Ama Acelesi Yok. Ardından her saat başı raporlarımızı dinleyin. Bayram süresince hava nasıl? Takipte kalmaya devam edin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29.

derece. 29 Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı

iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirne'de konuşlu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçiklerimizle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum ifadelerine yer verdi. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, göller yöresi, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verilirken Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçlar araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim, bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

üç gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşenelim. Haydi üç gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşenelim. Gaydırı kupak Cemile'm nasıl nasıl et.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri Bursa 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla kalplerimizin

0: Elinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 25-9, Atina az bulutlu 30-21, Belgrad az bulutlu 26-19, Berlin az bulutlu 21-11, Kiev sağanak yağışlı 18-12, Londra parçalı bulutlu 30-14, Madrid az bulutlu 36-19, Moskova sağanak yağışlı 13-8, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 31-18, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15, Saraybosna az bulutlu 21-14, Tiran az bulutlu 29-17, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-9, Viyana az bulutlu 26-17, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17 derece. Amman parçalı bulutlu 27-16, Aşgabat açık 27-14, Bağdat parçalı bulutlu 41-27, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 25-12, Duşanbe az bulutlu 29-16, Kerkük parçalı bulutlu 38-20, Kuveyt açık 38-20, Medine açık 42-28, Mekke açık 40-29, Riyad açık 44-29, Şam açık 32-16, Tahran parçalı bulutlu 31-22, Taşkent açık 30-20, Tiflis sağanak yağışlı 25-13, Tokyo sağanak yağışlı 26-19 derece, Cezayir parçalı bulutlu 27-17, Kahire açık 33-18, Melbourne parçalı bulutlu 16-12, Montreal sağanak yağışlı 18-13, New York parçalı bulutlu 25-15, Sydney sağanak yağışlı 18-15, Washington az bulutlu 28-15 derece. Çadırlunga mevzii sağanak yağışlı 22-16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18, Köln az bulutlu 26-12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, Köstence parçalı bulutlu 21-18, Münih az bulutlu 25-10, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 33-18, Selanik parçalı bulutlu 30-20, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Balkaneş parçalı bulutlu 23-16, Zenitse az bulutlu 24-9, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Edirne'den Ardahan'a,
2: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
2: tüm Türkiye bayramınız kutlu olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5.

yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı.

Saatli iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan 2 zanlı tutuklandı. Bakır'ın Libresi, Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen terminatör böcek Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Avustralya hükümeti hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki 6 yolcunun karantina süresini Haziran sonuna kadar uzattı. Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Katil İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
3: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
3: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü yurt geneli çok bulutlu. Marmara, Ege bölgesinde İzmir hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Trakya'nın batısı, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Sakarya çevreleri yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu. İzmir ve Antalya çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Sinop çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinleteceğiz sizlere. TRT Müzik Dairesi'nin Hafız Rıza Yağız'dan alıp Burdur'dan repertuara kazandırdığı bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Dolan gel sevdiğim Burdur Dağı'na, geçirmişiz şu gençliğin çağını, biz de bekleriz bayram ayını. Yar yine gurbette geçti bayram ayları, kadersiz ömrün of. Tülin Berber.

Söz ve müzik Kazım Birlik'e ait olan bir beste türküyle programımız devam edecek. Bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Gurbeti mesken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Belki başka yerde buldun. Bir selam gönder bari. Bayramdan bayram.

Birlikteliğimiz Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Erzincan Tercan'dan repertuara kazandırmış. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme intizarı.

Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz Hidayet Çalbudak'tan alınan Afyon'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı repertuara kazandırmış. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, aldı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini Karlı Dağ'dan aşalım, bayramlaşalım.

Solistlerden birer bayram türküsü dinlettiğimiz programımıza Çorum Alaca'dan bir türküyle devam ediyoruz. Belkıs Akkale'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek, Süleyman Morgülüm'den derlemiş. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu?

Solistlerden birer bayram türküsü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz Bedri Ayseli'den alınan Diyarbakır'dan bir türkü var. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Mücella Ata. Sanatçıdan Sami Yılmaz Türk'ün Hüseyin Muratoğlu'ndan alıp Kars'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli.

27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Sakarya 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 28 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Savanna güneybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batısıyla zamanla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Kaş, Finike kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Mayıs Cuma günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinde doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyiyle zamanla genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan 2 zanlı tutuklandı. Bakırın Libresi, Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen terminatör böcek Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Avustralya hükümeti hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki 6 yolcunun karantina süresini Haziran sonuna kadar uzattı. Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Katil İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Aydın-Milas yolunun 19 ve 20. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bayramınız kutlu olsun.
3: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
3: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 25-9, Atina az bulutlu 30-21, Belgrad az bulutlu 26-19, Berlin az bulutlu 21-11, Kiev sağanak yağışlı 18-12, Londra parçalı bulutlu 30-14, Madrid az bulutlu 36-19, Moskova sağanak yağışlı 13-8, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 31-18, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 27-15, Saraybosna az bulutlu 21-14, Tiran az bulutlu 29-17, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16-9, Viyana az bulutlu 26-17, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 29-17 derece. Amman parçalı bulutlu 27-16, Aşgabat açık 27-14, Bağdat parçalı bulutlu 41-27, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 25-12, Duşanbe az bulutlu 29-16, Kerkük parçalı bulutlu 38-20, Kuveyt açık 38-20, Medine açık 42-28, Mekke açık 40-29, Riyad açık 44-29, Şam açık 32-16, Tahran parçalı bulutlu 31-22, Taşkent açık 30-20, Tiflis sağanak yağışlı 25-13, Tokyo sağanak yağışlı 26-19 derece, Cezayir parçalı bulutlu 27-17, Kahire açık 33-18, Melbourne parçalı bulutlu 16-12, Montreal sağanak yağışlı 18-13, New York parçalı bulutlu 25-15, Sydney sağanak yağışlı 18-15, Washington az bulutlu 28-15 derece. Çadırlunga mevzii sağanak yağışlı 22-16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18, Köln az bulutlu 26-12, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, Köstence parçalı bulutlu 21-18, Münih az bulutlu 25-10, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 33-18, Selanik parçalı bulutlu 30-20, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 23-14, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 22-16, Balkaneş parçalı bulutlu 23-16, Zenitse az bulutlu 24-9, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 28-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Evet, darıldın mı cicim bana?
1: Dedik. Biz demedik ama.
0: Kim dedi?
1: Kim dedi? O kendini biliyor galiba. Hiç de ses çıkmıyor. Acaba ben
2: ve
1: mi dedim?
2: Ve karşınızda Burak Aydın.
1: Ay. Sahnelerin parlayan yıldızı.
0: Sevgili dostlar, bir bayram sabahında sizinle birlikte olacağımızı hiç sanmazdık ama bugün öyle bir vaziyet icap etti. Bugün radyomuzun stüdyolarının dışında tamamen farklı bir yerde. Çünkü bayrama yakışan teknik itibariyle daha büyük olanaklar olan sevgili Ahmet Özgür'ün ASC stüdyosundan sizlere sesleniyoruz. Kalabalık bir sanatçı ve dost topluluğumuz burada. Her şeyden önce Ahmet Özgür tabii ki. Ahmetciğim merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ev sahiplerin için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu bayram sabahında.
1: Bir an ben diyecektim hoş geldiniz diye ama fark ettim ki biz gelmişiz.
3: Evet, hoş geldiniz.
0: Çok güzel kızı Samira, hoş geldin.
4: Samira, hoş bulduk.
0: Samira, babanın elini öptün mü sabah?
4: Öperim.
3: Harçlık almak için tabii unutmuyor.
0: Evet. Kaç paradır harçlık rayici?
3: Bu sefer vermedim çünkü yakında araba almıştım ona. Onu ona saysın.
0: İşte böyle baba. Ben ezilmiş bir tip olarak burada.
3: Estağfurullah.
0: Evet, bu ondan sonra sevgili Gizem Bozkurt.
5: Merhabalar.
0: Nasılsın?
5: Çok iyiyim, sizler. Sizle bayram, olmak muhteşem.
0: Teşekkür ederiz. Senin bayram sabahında neler oldu buraya gelinceye kadar?
5: Yani keyifle, bayram heyecanıyla uyanıp gelmek muhteşem.
0: Evet, hadi inandık peki.
5: Bayram heyecanı diyelim.
0: Evet. Ve sevgili Burak Aydost, bu bizim Darıldın mı cicim bana adlı yeni yorumunu güzel sesiyle. Düzenlemeler kimin?
2: Düzenlemeleri Mete Artun yaptı.
0: Hı hı.
2: Onun stüdyosunda Cezi'yi çalıştık. Hani biraz daha bilinen düzenlemenin dışına çıkmaya çalıştık. Sizin
0: Ahmet
2: de fark ettiğiniz gibi.
0: Ahmet yetersiz miydi de neden orada yaptınız?
2: Ahmet abiyle ben kendi şarkılarımı çalışıyorum. Söz müziği bana ait olan eserleri çalışıyorum. Çok sinirlendiği zaman stüdyo değiştiriyorum daha fazla bana. Katlanamadığı zaman. O yüzden Mete abinin stüdyosuna kaçıyorum. Şimdi Mete abi sinirlenmeye başladı. Yine Ahmet abinin oraya gelmeye başladı.
0: Değiştirecek stüdyo buluyorlar. Ne kadar tabii, şey tabii. Büyük
1: ya,
0: bir lüks bu ya.
1: Yani
3: Mete gibi birini bile sinirlendiriyorsa, Mete'yi sen biliyorsun yani sinirleri alınmış bir insandır. Sen onu bile sinirlendiriyorsan.
2: Mete abi bile sinirlendirebiliyorum.
0: Sen Göksel'le çalışmış mıydın?
3: Yok.
2: Daha kısmet olmadı.
0: Ya ya sen ne yaşamışsın ki? Bir çay için ne mücadele verdiğimizi hatırlıyorum da şöyle bir. Şimdi sevgili Samira, Ahmet Özgür'ün kızı olmak hasebiyle. Müziğe oradan mı yakın?
4: Yani evet. Babam küçüklüğümden beri hep bunu koyuyordu kafama.
0: Bir de ben yapayım da ondan iyisini yapayım mı dedin?
4: Evet.
0: Evet, ondan iyisini yap ama gerçekten yani. Bizim çocuklarımız bizden daha ileri giderlerse biz mutlu oluyoruz. Şimdi Samira'nın sesini de bir duysun izleyicilerimiz isterseniz. Sizin daha önce yaptığınız bir çalışma Göçmen Kızını bir dinleyelim. Ondan sonra Samira'nın sesini de orada duyalım bakalım.

0: Evet, ağzına göçmen kızı.
1: Evet.
0: Nereden çıktı bu hikaye?
2: Zaten biliyorsun ben göçmenim. Hı hı. Eskiden beri çok sevdiğim bir eserdir. Kızımla da onu dedim seslendirelim. Zaten tipi tamamen göçmen kızları gibi.
0: Çok, çok güzel, güzel ama gerçekten.
1: Maşallah, evet, evet çok güzel.
0: Tanrı
1: maşallah.
0: Bağışlasın yani. Öyle derler büyükler. Ben de büyük olmak bunu bir diyesim geldi yani.
2: Evet. Birlikte girdik stüdyo, seslendirdik.
0: Yani şey, Samira sen dedin mi? Bu ne ya? Bunları mı söyleyeceğim diye bir şey söyledin mi babana?
3: Yani şarkı biliyorum çocukluğumdan beri.
0: Sevdin yüzden... mi şarkıyı?
3: İyi, güzel şarkı.
0: Yani keyifli okudunuz beraber.
3: Evet.
0: Ağzına sağlık. Evet. Şimdi... Burak benden daha yaşlı ya da benimle emsal olduğunu düşündü ama tabii ki genç kuşak sanatçılarımızdan bir
4: çok
0: tanesi.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Senin öykün çok eskilere dayanıyormuş aslında.
4: Oldukça eskidir abi.
0: Ne kadar eski?
4: Ben 1993 Eurovision şarkı yarışmasında ülkemi temsil etmiştim İrlanda'da.
0: Evet.
4: Söz müzik bana ait olan bir...
0: İçimizdeki İrlandalı sen misin yoksa?
4: Hangisi daha... O radyo ulaşım ben böyle çok mutluyum. 93 Eurovision Türkiye Şarkı Yarışması'nda birinci olduktan sonra İrlanda'da ülkemi temsil ettim.
0: Evet.
4: Sonuç çok beklediğimiz gibi olmadı. Ama şarkı hala çok sevilir. Çok beğenir Esmer Yarim diye bir şarkı.
0: Bir dönem zaten çok sonuçlar hep hüsran oluyordu zaten. Bir kere iki kere değil ki bu.
4: Ben sizin huzurunuzdayken durumu izah edeyim. Biz katıldığımız sene henüz televoting başlamamıştı. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız, hı hı, oylamaya dahil olamıyordu.
0: Evet.
4: Onun bize etkileri oldu ama ne zaman televotingle desteklemeye başladılar bizi vatandaşlarımız, Türkiye yavaş yavaş üst sıralara tırmanmaya başladı.
0: Peki o zaman müzik otoriteleri karar veriyordu öyle mi? Bir jüri oluşuyordu, müzisyenler bunlar.
4: 1993'te ilk defa TRT farklı bir uygulamaya gitti Halim Bey. Bizi Andromeda Disco'ya götürdüler.
0: Hı hı.
4: Oraya da İstanbul'dan gençleri topladılar. Yarışma esnasında gençler beğendikleri şarkılara oy verdiler. O oylar sayıldı. En fazla oy bizim şarkımıza çıktı. Çünkü hakikaten o dönem için daha ritmik, daha hızlı bir şarkıydı. O sayede Türkiye birincisi oldum ben.
0: Yani sayede derken lütfen şimdi demek ki beğendirmişsin gençlere sonuçta. Tabii yani.
4: Sevdiler şarkıyı, sağ olsunlar.
0: Zaten gençler oldu bitti Türkiye'de çok sonra akla gelen bir şeydir biliyorsun yaş grubu.
4: Maalesef.
0: Ama iyi ki gelmişler diyelim. Ama en azından bizim bu programımızda memleketimizi temsil etmiş bir sanatçıyla beraber olmanın gururunu bir
4: çok teşekkür ederim. Evet, evet. Gurur bana ait.
1: Ne mutlu.
4: Sizlerle birlikte olmak bayram sabahı harika bir duygu benim için.
0: Ve Gizem.
1: Evet, evet sevgili Gizem. Merhabalar tekrardan. Kim Gizem? Neler yapıyor efendim Gizem Bozkurt?
5: Gizem Bozkurt. Aslen Kırşehirliyim.
1: Ben bunu biliyordum zaten.
5: Aynen. Yani klişe olacak ama türkülerle çocukluğumdan beri iç içeyim. Böyle büyüdüm. Evimizde bir bağlamamız vardı. Babam çalardı, söylerdi. Dolayısıyla hep iç içeydim. Bu sebeple birazcık belki yatkınlığım var ama hani söylemek... Öğretmenim mesela ilkokulda ilko keşfetti. Öylelikle söylemeye başladım. Yani ilkokul çağlarından beridir türkü okuyorum. Seviyorum. Kendimce solistik yapıyorum. Ahmet abimle de çalışmamız oldu yakın zamanda. Başımda altın tacım. Evet, eserini yaptık beraber. Benim için büyük bir keyifti. Hayalim olan bir şey gerçekleştirdik. Böyle müzikle yolculuğum çocukluktan bu yana devam ediyor. İç içeyim.
1: O zaman
5: mutluyum.
1: Gizem'in sesini duyalım.
0: Evet, yolculuktan bir metrik bakalım yani. Ben de çalıyorum bu arada Ahmet'le beraber. Özlemişiz değil mi stüdyoyu? Evet.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili
1: Gizem. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Harika. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz. Ahmet oldu mu?
3: Unutmamışsın çalmayı. Bayağı iyisin.
2: Şey çünkü hani stüdyoda çalınca doğal olarak Ahmet'e bakıyorduk.
3: Hep orada. Masa başında.
2: Burada şey insan kendi çaldığını zannediyor ama işte sonra ben de bazen işte radyoda çaldığımı montajım falan da oturuyorum. Orada hata olmuş ama geçmiş olsun tabii. Onun için Ahmet hep böyle güler yüzüyle sağ olsun bize çok güzel anlar yaşatmıştır hep. Yani yoksa stüdyoda müzisyen hele özellikle çok sık stüdyoya girmiyorsa, stüdyoya girdiğinde zaten veriminin %50'sini evde bırakıp evet, geliyor. Yani.
1: Heyecandan.
2: Yani çünkü evet bir, herkes dinleyecek olacak. Yarın bir gün bunu falan diyorsun.
1: Ya ama düzeltme imkanı var.
2: Var da işte.
1: Ya da tekrar
2: hiç,
1: etme imkanı şimdi, var.
3: Ama psikolojik durumdan bahsediyor. Şimdi ben bu işe başlarken felsefem şu oldu. Mutlu müzisyen iyi müzik yapar. O yüzden buradaki insanı mutlu edersen çok iyi işler çıkar.
1: Doğru. Yani hayatın geneline baktığımızda
2: tabii canım, yani
1: zaten.
2: Bu şey ne yaparsan yap. Bir de dediğim gibi bir zaman ben de çok sık bu stüdyoda çalışıyordum, çalıyordum. Her yeni bir şeye girdiğinde yani lan akort mu bozulacak diye bir gerginliğin var, anlatabildim mi? Tıngo duyuyor. Sahnede çalıp geçiyorsun filan. Burada ya da işte daha hoşgörülü olabiliyor insanlar önemli radyo yayın için olduğunda ama yarın bir gün ve sonsuza kadar kalacak bir kayıttan bahsediyoruz yani. Bu kayıt oraya yükleniyor ve kalıyor artık.
1: Tabii heyecanlı doruk noktasına çıkarıyoruz.
2: Anlatabildim mi?
1: Çok iyi anlattın zaten.
2: Yani böyle zaten programların yarısında ben konuyu Emel'e anlatmakla geçiyorum.
1: Ben de anlamakla geçiyorum yarısını zaten.
3: Emel'e de kayıt yapacaktık, bir türlü olmadı ama.
2: İşte olmaz, huysuz.
1: Anlaşamadık abi.
3: Duygusal olarak anlaşamadık.
2: Gizem sen hayatını müzikle mi kazanıyorsun?
1: Yok, kısmen kazanmıyorum. Yani
2: kısmen
1: aslında
2: kazanıyorsun.
1: Bir işim
2: kısmen
1: var, kazanıyorsun. Evet, aynı.
2: Bu şey mi, söylemesi ayıp bir iş mi?
1: Yani biraz. Kamuda çalışıyorum, öyle söyleyeyim, evet. Aynen.
2: Hepimiz kamuda çalıştık. Yani.
1: Evet, aynen. Müzik de hayatımızın diğer kısmında.
2: Eyvallah.
1: Peki, kime geçeceksin?
2: Yok,
1: hiçbir hiç sahnede başına gelen muhakkak olay vardır. Çünkü sahne yapıyorsun. Evet. Neler var? Yani aklına gelen herhangi bir şey var mı? Ya en son yakın zamanda yaşadığım bir kramp girme olayıydı. Çok zorlandım mesela kendi adıma ayakta dururken birden olan bir durumdu. Müzisyen arkadaşlarım sağ olsunlar durumu anladılar. Beni hemen destek alabileceğim bir şekilde bir sandalyeyle kurtardılar sağ olsunlar. Oluyor ama çok şükür böyle inanılmaz büyük şeyler değil ama çok güzel şeyler yaşıyorum çok şükür.
0: Güzel şeyler.
1: Aynen.
2: Çok şükür ya Rabbi. Evet. Burak sen sahne hayatın var mı?
4: Ben bu son Jazzy Sessions projesi kapsamında konser planlamalarımız var. Hı hı. Yaptığımız bir iki konser var. Sağ olsunlar dinleyiciler teveccühte bulundular. Sevildi iş. O çerçevede önümüzdeki Temmuz ayının 8'inde İzmir'de bir konserimiz var. Genelde konser ağırlıklı götürmeye çalışıyorum.
2: Evet, daha ciddi bir müzisyensin benim gibi.
4: Her evet, ben de sizin gibi.
2: Şey, yok. Peki eşini götürüyor musun konserlere?
4: Eşimi götürüyorum ama Ankara'da olanları götürüyorum. Uzak şehirdekiler de çünkü sahnedeyken ne yapıyor, nerede?
2: Seyahat sevmiyor mu? Yani?
4: O çok seviyor da ben stres oluyorum hani.
2: Niye kendi kendine götüremiyor mu hayatını yani?
4: Kesin. Götürüyor tabii ki. Ama şey ben sahnedeyken sürekli bir nerede ne yapıyor diye merak içerisinde oluyorum.
2: E niye yani?
1: İşte neden yani? Onu merak ettik biz.
3: Ece içeriden işaret ediyor. Alakası yok falan.
2: Ece diyor. Bu arada sevgili dostlar fotoğraflarımızı çekiyor falan ama yokmuş gibi davranıyoruz biz.
4: Abi.
2: Bunu Burak çok davranıyor zaten. Biz davranıyoruz o davranamıyor.
4: Teşekkür ediyorum Halil abi. Sağ olun.
2: Ederim. Ne demek? Görevimiz.
4: Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Ortamı toplamak lazım.
2: O zaman bu Samira'nın çaldığı bir piyano eserinden bahsediyordun. Onun anonsunu yapar mısın efendim?
3: Anonsunu kendi yapsın. Şarkının adı.
5: O zaman piyano ile çaldığım Killing Me Softly parçasını dinleyeceğiz.
2: Bakalım. Kim değerlendirir bunu? Ahmet değerlendirmiştir zaten. Burak'a sorarız. O nasıl bulacak? Bir batıcı olarak değil mi? Batı müzisyen olarak.
3: Anlar.
2: Evet. Neydi adı?
3: Killing Me Softly.

0: Evet, alkışlıyoruz. Sabri'ye eline sağlık. Bu parçayı neden seçtik?
1: Güzel bir parça. Uzun zamandır biliyorum, seviyorum. Bir de çok bilinen bir şey böyle. Çoğu insanın dinleyip de ben bu şarkıyı duymuştum diyebileceğim.
0: Cahil olan benim yani. Teşekkür ederim. Saçlarım da çok güzel ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Annenle beraber mi yapıyorsunuz bakımını?
1: Yani yok, kendim yapıyorum.
0: Yapıyorsun, ne güzel. Benim kızım da öğrenecek. Abisi.
2: Senin kız küçük de.
0: Evet. Peki, söyle.
3: Projelerin nedir Samira? Neler yapmak istiyorsun?
1: Yani şimdilik projelerden sadece işte göçmen kızı var. Hı-hı. Bir de işte bir babamın şeyine,
4: drama
1: köprüsüne katılmıştım. Ama gelecekte bir şeyler de yaparız.
0: Yani solo kendine ait bir şeyler. Sen, hı-hı, mesela beste yapayım falan gibi bir, hı-hı, özlemin var mı?
3: Ya da şurada sahne almak istiyorum, şuralara gitmek istiyorum.
1: Yani beste daha düşünmüyorum. Çünkü bence o kadar daha iyi öğrenemedim müziği. Ama sahne, bilmiyorum, şimdilik bir sahne korkum var da belki bir gün olur.
0: Tabii canım, yani kolay yaşarsın. Okul nasıl gidiyor?
1: Güzel, kolay. Bir şey yok öyle.
0: Kolay.
3: Ne kadar güzel ya. Bir öğrenciler.
0: Vallahi bravo. Yani artık araban da var nasılsa, değil mi? Hmm. Ya, ne güzel. Ben onun yerinde olmayı çok isterdim ya. Burak, sizin çocuk var mı?
4: Ellerinizin öper, bir kız da bende var.
0: O kaç yaşında?
4: 21 oldu.
0: Hı hı. O ne yapıyor?
4: O da Samira ile aynı bölümde, farklı bir üniversitede okuyor. İngiliz Dili Edebiyatı okuyor. Şimdi biraz sonra çalacağınız bir eser var. Bize Erkek Adam Derler diye. Hı hı. Ben hem bayram sabahı Samira'ya da bir sürpriz olsun diye, biz bunun kayıtlarını yaparken Ahmet abinin stüdyosunda bir gün Ahmet abi Samira'yı getirdi. Yani Samira göğsümüze sığacak kadar böyle,
0: evet,
4: küçük. Küçücük. Gördüğüm en böyle tatlı bebeklerden bir tanesi. Şarkı 9-8'liktir. Ahmet abi de Samira'yı aldı, mix masasına doğru oturdular. Biz de Ahmet abiyle şarkıyı dinliyoruz. O esnada Samira, şimdi az önce çaldığı şarkıdaki kabiliyeti biz kaç yaşında fark ettik, onu anlatmaya çalışıyorum bu güzel kızımızın. 9-8'lik şarkıda senkop vurmaya başladı.
0: Hayda.
4: O bebek haliyle. Ben Ahmet abiye bakıyorum, Ahmet abi bana bakıyor. Gerçi o şaşırmadı, hani bizim Ahmet abiden bekleyeceğimiz bir kabiliyet Samira'ya
0: geçeceğim.
4: Yani hani ben abi senkop vuruyor farkında mısın demeye başladım. Dolayısıyla şimdi bayram sabahı dinleyicilerimiz göremiyor ama Samira'nın müthiş güzel bir piyanoya yatkın parmakları var. Maşallah diyeyim.
0: Maşallah.
4: İşte o parmaklarla da az önce Kill Me Softly'yi bize dinletti. Harikaydı.
0: İkinci bölümde de diğer o az önce sözünü geçtiğin, ettiğin şarkıyı
4: dinleyeceğiz. Evet, ikinci bölümde de Biz Erkek Adam Derler'de dinleyeceğiz.
0: Şimdi o zaman şarkılardan konuşmuşken Yalnızlık Benim Eski Sevgilimi mi dinlesek, ne yapsak?
3: Dinleyelim.
4: Siz nasıl uygun görürseniz.
2: O çok popüler bir eser.
0: Yani gerçekten mi?
2: Gençlerden bilmeyen yok gibi onu. Gerçekten.
0: Yine cahilim ben işte. Neden? Genç değilim çünkü. Hadi dinleyelim bakalım.

0: Evet, bu Yalnızlık Benim Eski Sevgilim neden girdi bu şeye, albüme?
1: Yalnızlık Benim Eski Sevgilim'e biz yine Ahmet abiyle 95 yılında Tempophonics için kaydettiğimiz bir eser. Beklediğimizden çok daha fazla sevildi. Flamenco bir tınısı olan şarkı. Hala da bizim yaş grubumuz için bilinen, dinlenen bir şarkı. Jazzy Sessions'ın dışında olan, bu benim popüler müzik adına yaptığım bir çalışmaydı. Sağ olsun Ahmet abim düzenlemelerini ile ilgilendi. O dönem için iyi isimler. Erdin Şanyaylar gitardaydı. Mısırlı Ahmet perküsyondaydı. Rahmetli Cüneyt abimiz Cüneyt Sözen basını çaldı. Ve çok sevildi şarkı. Hala bugün dinlendiğini görüyorum. 30 sene öncesinin bir şarkısı bu kadar seviliyorsa.
0: Klasikleşmiş demek yani.
1: Benim için çok kıymetli bir şey.
2: Yeniden yaptık ama şimdi. Bence yeni versiyonu
3: eski
2: yaptık.
3: Şarkılar daha çok dinleniyor.
1: 90'lar
3: yeniler
1: popu.
3: Çok çabuk tüketiliyor. Tabii 90'lar
1: benim
3: zaten.
1: 90'lar popu.
0: Çok sihirli bir dönemdi o yani.
3: Çok. Nasıl
0: yani,
3: bir
0: ben de pop
3: o
0: dinlediğim bir dönemdi mesela. Yani bu arada. İlginç bir şey tabii.
2: Kızım da hala o yılları dinliyor.
0: Tabii.
2: O grupları dinliyoruz.
0: Yani ama tadı yani ne olduğunu bilemediğimiz bir tabii sihir vardı.
2: 80'ler
0: yani.
2: 90'lar çok önemli. Yani.
0: Evet Gizem, sen bu müzik akımları hakkında neler düşünüyorsun? Türkiye dışında var mı dinlediğin keyifle?
4: Tabii ki, ben de 90'lar pop hepimiz gibi. Benim de sevdiğim, dinlediğim müzik alanı. Tabii daha çok türkü, alanım türkü olduğu için türkü dinlemeyi daha çok seviyorum.
0: Özel hayat nasıl gidiyor peki?
4: İyi, çok şükür.
0: Nasıl?
4: Yaramazlık yok. Benim de küçük bir oğlum var, 8 yaşında. Yolum daha çok uzun ama. İlkokul macerasındayız.
0: O okul arası iyi mi?
4: Çok iyi.
0: Yani çünkü şey...
4: Erkek çocuklarını biliyorsunuz birazcık tutmak, zapt etmek zor ama alıştırmaya çalışıyoruz hala.
0: Yani şimdi benim kızım da 5. sınıfa gidiyor. İşte gelince erkekler şunu yaptı, erkekler hiç susmuyorlar, erkekler köşede şunu yapıyorlar diye sürekli onların
4: bizim de şu an o bana yumruk attı, o bana çelme taktı durumundayız. Biraz zorlu ama tatlı geçiyor çok şükür.
0: Ya erkek cinsi konusunda yani ben çok da gerekli görmüyorum. Olmasa da olurmuş gibi geliyor bana, biliyor musun? Yani o dünya daha güzel olabilirmiş gibi geliyor.
4: Bir yerde duymuştum. İnsan eğitiyorum demişti erkek çocuğu annesi. Gerçekten zorlu bir eğitim süreci.
0: Çok,
4: yani
0: evet.
4: Zor.
0: Gerçi pek çok sevdiğimiz insan da hep erkek. Yani şimdi Zülfü Livaneli'yi mi tartışalım ya, değil mi?
2: Zülfü Ayrol'u mu tartışalım?
4: Yani.
0: Onu da analım keyifle, dertle.
4: Evet, sevgiyle.
0: Şimdi peki bu niye Nilüfer Belediyesi'nde engellediniz adamı?
2: Biz engellemedik. Onlar teklif vermişler.
1: Biz de cezi olarak başvurduk. Halim abi. Caz konseri olduğu için hani belki dedik. Yani cazvari bir şey yaptığımız için kabul ettiler ama Musa Hoca gerçeği var bu ülkede.
2: Caz konserine Musa Eroğlu davet edildi.
0: Yani işte bu iş çok hayatın olağan akışına uygun değil. Hukukçuların deyimiyle
2: ama
0: tamam mı?
2: Hep iddia ederim. Musa Hoca blues gibi okuyor.
1: Katılıyorum.
0: Evet.
2: Acayip bir yorum.
0: Peki bir kayıtla mı başvurdunuz yoksa hayır mı?
2: Başvurmadık.
0: Dediniz isim.
2: Hayır, biz başvurmadık. Direkt oradan bize ulaştı.
1: Halil abi biz başvurduk.
2: Onlar başvurmuşlar, biz başvurmadık.
0: Yani söyleyecek bir şey bulamadım. Şu bayram sabahını zehir etmek istemiyorum.
1: Ben Musa Hoca'ya eğer bir yer verilmesi gerekiyorsa ben çok mutluyum. Benim adıma o gitsin.
0: Peki. Bayramdır.
1: Evet.
0: Bayramdır sevgili dostlar. Ne yapalım? Biz gidelim. İkinci bölümde tekrar mı gelelim?
3: Evet, diyorsun. Gidelim gelelim. Birazdan ikinci bölümdeyiz.
5: Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir devam edecek.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer

Yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan iki zanlı tutuklandı. Bakırın Libresi, Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Avustralya hükümeti hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki 6 yolcunun karantina süresini Haziran sonuna kadar uzattı. Kamu denetçiliği kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi'nin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şeridi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatıldı.

0: Mak suretiyle tekşeriten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
1: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bu bayram kulağınız yine bizde olsun. Müzik, eğlence, sohbet ve istekler. Sizleri sarıp sarmalayacak programlarımızla her zaman, her yerde yine sizlerleyiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu, en havalı radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Birebir bayram sabahı ikinci bölümüyle devam ediyor. Biz yerimizi aldık.
1: Evet ama lütfen bunu yerimizi aldığımız ve bayram sabahı yayın yaptığımızı söyleme.
0: Tamam söyleme.
1: Bilmesinler.
0: Tamam bilmesinler. Söyleme bilmesinler.
2: Umarım beğenirler.

0: beğendik mi?
1: Umarım beğenmişlerdir.
0: Sen yaptın işi beğendin mi?
1: Çok beğendim.
0: Şimdi bu şarkı bir geçmiş olan bir şarkı.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, çok kıymetli bir
0: yani
1: eser.
0: Yani onun için bu zorluk burada zaten. Sen kendi bestesi olsa alıp istediği gibi yerden yere vurabilir yani.
1: Kesinlikle.
0: Bir de alacağın tepkiler, o müziği zaten seven insanlar da ağzına geleni söylüyorlar.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Nasıl tepkiler geldi?
1: Hani ben bu kadar beğeneceklerini düşünmemiştim.
0: İsmin çok... bir doğru söyledi.
1: Evet. Tedirgin okudum şarkıyı. Çünkü herkesin hatırasında yeri olan eserler. Hı-hı. Bir Kapıldım Gidiyorum da var mesela bu Jazzy Sessions'ta. Hakikaten beğendiler çünkü özüne dokunmamaya çalıştık. Yorumu çok caza vurmadan ama melodiyi sabit tutarak elimizden geldiğince sadece ritimle oynayarak kendimizi ifade etmeye çalıştık. Çok da beğenildi. Eksik olmasınlar, iyi işi Türk dinleyicisi sahipleniyor.
0: Yükselir. Gerçekten yükselir yani. Önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek belli yani.
2: Şey sordun ya hani Burak Bey'e yaptığın işi beğendin mi? Biz de Gizem'le yayın öncesi onu konuştuk.
0: Niye o Bey'di o Gizem?
1: Ben Burak. Daha yaşlıyım ya ondan. Gizem Hanım genç bir hanım. O yüzden.
2: Şimdi yok ya, kızacaksın ama ben. Hemşirelik yapacağım evet. Da. Evet.
0: Bir Kırşehirlice konuşun bakayım.
2: Ne arıyorsun be? Şimdi... Ne arıyorsun sen ne arıyorsun dedim ben de.
1: Reyting tamam.
2: Karıştım gördün mü? Evet.
0: Hadi ya, bakalım.
2: Bir şey söylüyordum. Yaptığın işi beğenmek yani. İnsan yaptığı işi sevmese o işte o albümü ya da o şarkıyı ya da o türküyü yapar mı?
3: Yani. Yapmaz.
2: Yapmaz değil mi? Evet. Yani hani kendim için yaptım
3: tabii
2: dedin.
3: Tabii ki. Aynen ben
2: hani
3: onu söyledim.
2: Popüler olmak ya da işte çok ünlü
3: bir kaygım
2: olmak
3: yoktu. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Yani istediğim bir şeydi. Yani Ahmet abimle zaten çalışmayı çok istiyordum. Hı-hı. Nasip oldu. Ve
2: karısı başımı.
3: İnşallah. Benim içime sinen bir şey oldu. Hı-hı. Yani konuştuğumuzda da söyledim. İnsanlar hı-hı beğenirler, beğenmezler. Evet. Tabii ki saygı duyuyorum ama ben kendim için bir şey yaptım. Hani açtığımda dinleyip izlediğimde mutlu olduğum bir şey, dinlediğimde mutlu olduğum bir şey olduğu için ben çok büyük keyif aldım. Hani dediğiniz gibi yani bu işi hem sevdim hem gönül verdim hem de içime sindi. Yani bu bence daha kıymetli. Yani çok. İnsanların beğenmesi çok kıymetli ama dediğim gibi kendim için en güzelini yaptım diye düşünüyorum.
2: Tebrikler. İkinci
3: İnşallah.
2: Eser gelecek
3: İnşallah.
2: Galiba değil mi? Yakın
3: evet,
2: zamanda
3: evet. Yakın zamanda Ahmet abimle
4: evet.
3: Yine. İşler yapacağız.
4: Planlarımız var. Yine.
0: Var mı?
3: Evet. Evet.
0: Tabii kendisi için yaptığı için bir yerde yüklememişsiniz de siz onu değil mi? Evde dinliyor sadece.
3: Hayır tabii ki de yani. Olur mu? Tabii ki insanlar
4: aslında.
3: Dinlesinler, sevsinler istedim. Yani
0: tabii,
3: bir
0: tabii.
3: De
2: zor bir türkü
3: evet,
2: seçmişsin.
3: Evet zor bir türkü seçtik değil mi Ahmet
4: evet,
3: abi?
4: Evet onu bayağı hatta konuştuk. Niye bu kadar zor türkü seçiyorsun? Biraz daha işte insanların dinle dolaşabilecek bir şey. Yok dedi ben bunu yapacağım.
3: Evet. Yani
4: kendim için yapacağım.
3: Evet dedi. Kesinlikle. Kırşehir türküsü olsun dedik. Klibi de Kırşehir'de çektik. Yine hem memleketimizi tanıtalım istedik.
0: Tabii.
3: Tarihi bir yerinde çektik.
0: Neresi orası?
3: Bir kervansaraydı. Tarihi bir kervansaray. Bir de köprüsü vardı. Sevgili Özcan İşbil yönetmenliğinde.
0: Eyvallah.
3: Böyle soğuklarda çektik ama çok keyifliydi. Güzeldi bizim için.
0: Bir köprüsü var. Bir şey. Başka da bir yeri yok zaten.
3: Aynen. Başka bir yer olmayınca.
2: Nasıl yani?
0: Onlar tanıtalım diye. Zaten Kırşehir'de çekilen bütün klipler orada çekilir.
3: Ama bir şey,
0: biz de orada çektik.
3: Ama defa bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben çektim evet. Kervansaray'da klip. Zorlu bir süreçti. Orayı işte hani izin alabilmek bizim için zorlu hı-hı geçti. İlk defa biz çektik. Bir şeye vesile olduk. Benim arkamdan bir sürü insan çekti. Yani bu kıymetli bir şey oldu bence. İşte TRT gitti. İşte başka sanatçı arkadaşlar gittiler. Ama ilkini biz yaptığımız için ayrıca da bir gururluyum yani.
2: İşte bir gün ben de yaparsam Ahmet abiyle bir türkü ben de orada çekeceğim.
3: İnşallah. Tabii
0: İnşallah
3: işte.
0: O kadar. O zaman şu dramanın köprüsüne gidelim. Hazır bunlar köprü kervansaray demişken Ahmet'ciğim. Bakalım Ahmet'in köprüsünde neler ne var ne yok.

0: Evet, drama köprüsünün bir de Ahmet Özgül yorumunu dinledik. İçinde de klavyeleri kim çalıyordu acaba?
1: Klavyeleri Samira çaldı. Davulları Serenat, büyük kızım, çaldı. Ortanca kızım da bana küstü. Bir tek diyorum, profesyonel olarak müzikle uğraşan benim.
0: Evet.
1: Ben yokum dedi. Ama o Antalya'daydı. Yapacak bir şey yok. Orada yaşıyor çünkü.
0: Ama yani hemen atlar gelirdi yani. Haklı söylemiş.
1: Yok, gelemiyordu. Ama onunla özel bir şey yapacağız, konuştuk. Ama sözüm var.
0: O zaman bir de benim albüm olacaktı albüm sanki.
1: Kendisi çalsın. Flütçü. Güzel de flüt çalıyor. Orada konservatuvarda hocalık yapıyor. Büyükşehir Belediyesi konservatuvarında.
0: Abi, memleketi parsel parsel.
2: Vallahi ne kadar güzel bir zenginlik bu böyle.
3: Maşallah.
4: Vallahi çok kıymetli. Versin.
2: Çok.
0: Evet. Ama gerçekten kız çocuğu çok değerli bir şey. Bir de böyle 3 tane olması daha da değerli bir şey tabii.
4: Şey derlermiş yani. Ya, cennetlik 3 kızı olan. Ahmet abi, garantiledim.
1: Bakacağız.
0: Ama evden erken çıkamaz asla yani.
4: Evet.
0: Hep beraber bir yere gidiyorsa hiç çıkamaz.
4: Hiç çıkamaz.
0: Ağzına sağlık Ahmet. Bu senin başka bir şeyler söylüyor musun bugünlerde, üstünde durduğun bir şey var
1: ya
0: mı?
1: Ya var aslında, planladığım bir şeyler var da, biliyorsun terzinin kendine ayrı yok, sökü bitmez.
0: Peki şey, bunun gibi türküler mi olacak, Kinay Besta falan mı?
1: Bunun gibi yine bir türkü var. İlk okuduğumda, ilk defa seslendiğin eserde yine Burak Aydos'un Beni Verme Ellere eseriydi.
0: Evet, onu biliyoruz, evet.
1: Onunla başlamıştım.
0: Güzel beste yapıyor yani.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten kıskanç insanlar iyi beste yapar. Gizem, bu havayı bir dağıtalım mı biz?
4: Atalım, dağıtalım tabii ki.
0: Burada şimdi bir faciaya sebep olmayalım. Evet. Bayram bayram.
4: O zaman
0: ne zaman? Nereye gidiyoruz şimdi yine?
2: Bahçe duvarından açtım.
4: Kırşehir'e gidiyoruz.

0: Elinize sağlık.
1: Teşekkürler. Yani böyle bayram sabaha bayram sabaha bu iki türküyü İzem canlı canlı okudu yani.
2: Ağzına evet. Sağlık harika.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Öyle birileri gibi playback getirip de kaçmadı.
0: Ne mutlu bana.
1: Onlar kendilerini biliyorlar tamam. Değil mi Ahmet? Burak baştan çok keyifliydi ama bayram herhalde zehir oldu.
2: Yok abi.
1: Kızmıyorsun değil mi?
2: Hayır rica ederim. Siz büyümüşsünüz. Abimisiniz.
1: Ev sahibi olaydım. Sen bir çıkınca bekle bakayım burada. Vallahi yok ya. Sen bir şeyler çalıyor musun?
2: Ben çalıyordum. Konservatuarda kontrbas bölümünde okuyordum ben. Attılar beni.
1: Niye?
2: Müziğe karşı kabiliyetsiz oldum.
1: Neden attılar? Başka bir şeydir o ya.
2: Yok 1987'de abi.
0: Gerçekten.
2: Tabii. Klasik müziğe karşı ilgim olmadığı gerekçesiyle. Sonra ben devam etmedim ama.
1: Bunu nasıl söylediler? Nasıl dile getirdiler?
2: Bilmiyorum. Annem öyle demişler. Hani, oğlumuzu yormayalım.
1: Onlar, evet.
2: Şey diye.
1: Ya şey bu çocuklara bir klasik müzik eğitimi çok zor bir şey zaten. Yani Görkem de benim oğlan da öyle işte ortaokuldan itibaren Bilkent'i bitirdi. Gitti keman yani. O kemandan herhalde çocuk nefret etti zaten. Bitirdikten sonra da hiç elini almadı artık gitarıyla hayatını devam ettirdi. Yani çok zor bir şey.
2: Benim hocam çok sertti.
1: Harun abi, Türk müydü?
2: Türktü. Çok disiplinli, çok sert. Sert derken yani işini çok seven bir insandı. Ben de o ışığı göremedi diyelim. Ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çok kıymetli bir müzisyen
1: ya
2: çünkü.
1: Ama şey, müzisyenlik başka. Öğretmen biraz da o ilişkiyi kurabiliyorsa öğrencisiyle iyi öğretmendir zaten.
2: Pek benden haz etmedi diyeyim ben size.
1: Sonra de, ben... Seni de bir Ece sevmiş.
2: O sağ ses, olsun, eksik
1: o
2: olmasın.
1: Ses, Burak'ın kafasını duvarlara vurduğu ses.
2: Abi şöyle izah edeyim ben
1: ama
2: de sonra.
1: Ama güzel malzemeymiş yani.
2: Gitarla devam ettim.
3: Gitarla devam etti ama sadece mi'den çalabildiği için bütün besteler hep mi.
2: Şimdi gereksiz pozisyonlar basıyorlar abi.
1: Değil mi? Ne gerek var?
2: Halbuki 5 ana akorla bütün eserleri çalmak mümkün. Ben ara verdiğim için diğer akorlara gücüm yetmedi. Ama kendi söylediği eser dahil bu bahsettiğimiz 4 ana akorla yazıldı.
1: O zaman abi şu bunun üzerine şu bize ölçek adam derleri bir dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.

0: Bu kimin bestesi?
1: Bunun da söz müziği bana ait. Hikayesi de zamanında çekilmiş bir film var. Sayın rahmetli Ayhan Işık'ın oynadığı Sayılı Fırtınalar diye. Eski İstanbul kabadayılarını anlatan siyah beyaz 1960'larda çekilmiş bir film bu. Bu şarkıyı ben kaleme aldığımda filmi izlemiştim. Bir de Yeni Türkü'nün müziği Yunan komşularımızdan gelen Haber Uçtu Devlete de 5 evet. yıl yattım hapiste diye bir şarkıları vardır meşhur. Ben bu ikisinden çok etkilenmiştim. Sonra şimdi dinlediğimiz eseri yazdım 9-8'lik. Burada da bir eski İstanbul kabadayısının başından geçen bir hikayeyi anlatıyor. Aslında biraz da erkeklerle çok hafif bir maytap geçme durumu var. Çünkü işte takarız belimize altı patlar kıyamet. Hani kim belini onu taksa o cesareti gösterir babında bir şarkıdır. Ama bu da çok sevildi. Hatta Eşref Saati diye bir dizi var. O dizinin de jeneriğidir aynı zamanda.
0: Çok iyiymiş. Yani demek ki memleketin müzik haritasına epey bir şey takmışsın.
1: Evet.
0: İğne takmışsın yani. O yer belirlemek için takarlar ya.
1: Taktım. Ben ASC'de doğup büyüdüğüm için müzikal anlamda evet. söylüyorum. Ben burada bizim öz müziğimiz yani türkülerle harmanlandım. Ama burada öyle enteresan kayıtlar yapılıyor ki siz de bilirsiniz. Virtüözitesi çok yüksek müzisyen büyükler burada gelip semai longalardan da kayıt yapıyorlar.
0: Evet evet.
1: Türk sanat müziği
0: sanatçıdan bahsediyor orada.
2: Caz
1: kayıtları yaptık ki abim de caz müzisyeni. Evet. Yani kökeni caza ait. Dolayısıyla burada o kadar çok şey yaşadım ki bu benim müzikal zenginliğime yansıdı. Dolayısıyla hani her türlü şarkı itinayla bestelenir. 9-8'lik pop, balat, alaturka. Ama mi olmak kaydıyla.
0: Abi şeyleri var yani Türkan Şoray kanunları yok mu onun da kanunları var. Bu kadar yani.
1: Her yerde mi'den söyleyebiliyorum mesela.
0: Yani mi hatta mi bence tescil ettir. Hani şey oluyor yaprak sarması da coğrafi işaret. Mi akor kardeşim bu adamındır evet.
1: yani. Hiçbir müzisyeni yormuyorum. Hangi akor diyor? Mi'den basıyoruz diyorum. Söylüyorum. Sesim ona uygun.
0: Bir de herhalde geleneksel müziğe de yatkın. Biz de nereden? Do. Tamam. O zaman sana üzücü bir haberim var. Yani sanıyorum şeyi yalnızlık benim eski sevgilimi veremeyeceğiz bu yayında.
1: Canımız
0: sıkıntılı diye. Bir kaç dakika daha bayram sohbeti yapıp başımda altın tacımla İzem'in güzel parçasıyla bitireceğiz. Çeremiz çok düştüğü için yaptık bunu yani.
1: İyi yaptık.
3: Çok güzel oldu.
0: Bu başımda altın tacım tabi belalı bir türkü ama gerçekten olağanüstü. Benim de ilk albümde vardı evet. hatırlarsın. Adil'in zurnalarıyla evet. yapmıştık o çok güzel.
2: Şimdi kim Buğra çaldı?
0: Buğra çaldı evet. evet. O zaman Buğra daha yoktu. Tedavide çıkmamıştı.
2: Yani inanılmaz bir yetenek oldu.
0: Evet ya. Yani umarım çabuk sabanda harcanmaz değil mi ya?
2: Sanmıyorum.
3: Bence de yani çok
2: kişiliğinden
3: yetenekli.
2: Dolayı o belli oluyor.
3: Evet.
2: Çok iyi.
0: Yani umarım öyle gider hep.
3: Hani dün de konuştuk ya şey için konuştuk Alper için kişilik ve enstrüman ve onu duyguya yansıttığında müzik anlamında müzikal anlamda hakikaten bir yerde oluyorsun ismin duyuluyor var oluyor umarım bu müzisyenlerimiz de sonuna kadar var olurlar. O zaman bayram mesajını ya da söylemek istediklerini alalım konuklarımızın süremiz daralıyor.
0: Hadi bakalım.
3: Burak ne der?
1: Canımızı sıkan bir sürü gelişme oluyor. Hem dünyada hem ülkemizde şu bayram sabahı hiçbirini düşünmeden sevdikleriyle sevildikleri bir bayram geçirsin diliyorum tüm dinleyicilerimize.
4: Ben de katılıyorum. Öncelikle sağlık, huzur. İnşallah nicelerini görelim sağlıkla. Güzel bir gelecek diliyorum tabii ki. Mutlu bayramlar.
2: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek bayramlarını kutluyorum.
0: Samura'yı en sona bırakalım.
3: İyi bayramlar diliyorum.
0: Mutlu bayramlar diliyoruz. Lütfen büyük aile sofralarının etrafında toplanın ve tadını çıkarın. Son söz Samira'nın.
5: Herkese iyi bayramlar, iyi gelecekler, sağlık, mutluluk. Her şey güzel olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olmuyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah

beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz-Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan iki zanlı tutuklandı. Bakırın Libresi, Mayıs ayında uluslararası piyasalarda yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep ve küresel arza yönelik sıkıntılarla rekor kırarken, ayı %5'e yakın yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Avustralya hükümeti hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki 6 yolcunun karantina süresini Haziran sonuna kadar uzattı. Kamu denetçiliği kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle İstikrar Adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
3: Bayramınız kutlu olsun.
4: İzmir,
0: Manisa,
4: Aydın,
0: Denizli,
4: Muğla,
0: Afyonkarahisar,
4: Kütahya,
0: Uşak.
4: İyi bayramlar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-25 derece, Atina az bulutlu 21-30, Belgrad az bulutlu 19-26, Berlin az bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 3-11, Kiev sağanak yağışlı 12-18, Londra parçalı bulutlu 14-30, Madrid az bulutlu 19-36, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Tiran az bulutlu 17-29, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29 derece, Amman parçalı bulutlu 16-27, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20, Bakü açık 17-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Duşanbe az bulutlu 16-29, Kabil az bulutlu 16-27, Kerkük parçalı bulutlu 20-38, Kuveyt açık 30-38, Medine açık 28-42, Mekke açık 29-40, Riyad açık 29-44, Şam açık 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-31, Taşkent açık 20-30, Tiflis sağanak yağışlı 13-25, Tokyo sağanak yağışlı 19-26, Cezayir parçalı bulutlu 17-27, Kahire açık 18-33, Melbourne parçalı bulutlu 12-16, Montreal sağanak yağışlı 13-18, New York parçalı bulutlu 15-25, Sydney sağanak yağışlı 15-18, Washington az bulutlu 15-28 derece. Çadırlunga mevzi sağanak yağışlı 16-22, Frankfurt parçalı bulutlu 14-26, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 18-25, Köln az bulutlu 12-26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Münih az bulutlu 10-25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Selanik parçalı bulutlu 20-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, Balkaneş parçalı bulutlu 16-23, Zenitse az bulutlu 9-24, Gazimagus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20-24, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege ve göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olacağından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan.

anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak faydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan 2 zanlı tutuklandı.

Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen Terminator böcek Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Kamu denetçiliği kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Katil İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Edirne'den Ardahan'a,
4: İzmir'den Van'a,
3: Adana'dan Samsun'a,
4: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

Depreme karşı güvenli bir binanın inşası için uyulması gereken standartlar vardır. Bu standartlar yaşam alanlarımızı güvenli kılar. Yapı güvenliğini oluşturan etmenlerin her biri birbirini tamamlar. Tüm standartlara uyum sağlayan yapı elemanlarının varlığıyla binanız deprem güvenliği taşır. Ancak standartlardan biri eksikse binanız risk altındadır. Deprem güvenliği için yapılarınızın risk analizini yaptırın. Hayatınız ve sevdiklerinizi riske atmayın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava park. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan

Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak faydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan 2 zanlı tutuklandı. Türkiye'nin enerji altyapısının önemli tesislerinden Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla modern teknolojiye uyumlu hale getiriliyor. Orman zararlısı çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda 20 yıldır üretilen Terminator böcek Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara salınıyor. Kamu denetçiliği kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaları

engellenmesi adına ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Katil İsrail ordusu, Gazze şeridinin merkezine düzenlediği saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek, Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Amerikan Basketbol Ligi playofflarında Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle İstikrar Adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramınız kutlu olsun.
3: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, tüm Türkiye. Bayramınız kutlu olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bayramınız kutlu olsun.
1: Edirne'den Ardahan'a,
2: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
2: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıkmış. Savaşta gitti, savaşta gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Balıkesir 30, Bilecik 25, Bursa 29, Çanakkale 28, Edirne 31, İstanbul 26, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 29, Tekirdağ 26, Yalova 25 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 20, Aydın 31, Denizli 28, Kütahya 24, İzmir ve Manisa 30, Muğla 26, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 30, Antalya 28, Burdur 23, Hatay 28, Isparta 23, Kahramanmaraş 31, Mersin ve Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 24, Ankara 25, Çankırı 26, Eskişehir 23, Karaman 24, Kayseri 20, Kırıkkale 26, Kırşehir 23, Konya 24, Nevşehir 19, Niğde 20, Sivas 19, Yozgat 21 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu 24, Düzce 27, Karabük 26, Kastamonu ve Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 28, Artvin 27, Bayburt 20, Çorum 25, Giresun 24, Gümüşhane 23, Ordu, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 26, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 22, Ardahan 20, Bingöl 25, Bitlis 21, Elazığ 25, Erzincan 22, Erzurum 18, Hakkari 25, Iğdır 30, Kars 20, Malatya ve Muş 24, Tunceli 25, Şırnak 29, Van 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman ve Batman 31, Diyarbakır 30, Gaziantep 31, Kilis ve Mardin 30, Şanlıurfa 33, Siirt 29 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram iti çalan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta

0: Olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapa sağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
3: Edirne'den Ardahan'a,
2: İzmir'den Van'a,
3: Adana'dan Samsun'a,
2: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.
4: Biliyor muydunuz?
5: Trans yağ nedir? Bir çeşit doymamış yağ asidi olan trans yağlar, tekli veya çoklu doymamış olarak iki türde incelenmektedir. Son yıllarda tüm dünyada yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle Avrupa toplumlarında bu konuda belirli bir bilinç oluştuğundan, ülkemizde de gerek televizyon programlarında, gerekse de internet ortamında trans yağlar hakkında birçok söz söylenmektedir. Trans yağlar çoklu ya da tekli yapıda olabilir. Ancak trans yağın doymuş yağ olması mümkün değildir. Doymuş yağ yapısına sahip olmaması trans yağların doğrudan kandaki kolesterol düzeyini, yani LDL kolesterolü artırmasına neden olur. En başta kalp sağlığı olmak üzere birçok ciddi sağlık problemine neden olabilen kolesterol hastalığı, kandaki LDL ve HDL kolesterol düzeyinin dengesiz hale gelmesinden kaynaklanır ki trans yağlar da bu düzensizliği arttıran başlıca etkendir. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için vücuduna alma zorunluluğu bulunmayan bir yağ asidi olan trans yağlar, damar tıkanıklıklarını önleyen HDL kolesterol, yani iyi huylu kolesterol seviyesinin de azalmasına neden olur. Vücutta damarların tıkanmasını sağlayan LDL kolesterolü artırmakla kalmayıp, damar açıcı görevi bulunan HDL kolesterolü de azaltması, trans yağların doğrudan damar tıkayıcı olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Tüm hayvansal kaynaklı besinde doğal olarak da bulunan yağ asitleri, et ve süt ürünlerinin tüketimiyle de vücuda alınır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılan son araştırmalarda, doğal trans yağların yeterli düzeyde tüketilmesinin sağlık açısından bir sorun teşkil etmediği ortaya çıkmıştır. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda doğal trans yağların kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını gözlemlediği gibi, doğru şekilde tüketildiğinde LDL kolesterol düzeyini dengelediği sonucuna da varmıştır. Bitkisel yağların kısmen hidrojenleştirilmesiyle elde edilen endüstriyel trans yağlar, özellikle fast food ürünlerinde yoğun miktarda bulunmaktadır. Aralarında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bulunduğu birçok uluslararası sağlık kuruluşu ve üniversite, bitkisel kaynaklı bu trans yağların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini defalarca kanıtlamıştır. Günümüzün tüketim çağında gıda endüstrisinde çok yaygın kullanılan bu kısmi hidrojenleştirilmiş trans yağlar, hazır yiyeceklerin raf ömürlerini uzattığı için doğal bitkisel yağların yerini almıştır. Ayrıca maliyet açısından da bu şekilde elde edilen trans yağlar daha ucuz olduğundan, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmasına rağmen hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
4: Biliyor muydunuz?
5: Yürüyen balık nasıl bir balıktır? kırmızı dudaklı yarasa balığı, dünyadaki 4 yüzgecinin üzerinde yürüyen tek balıktır. Yürümek için tasarlanmış yüzgeçleri, tuhaf görünüşlü burnu ve büyük kırmızı dudaklarıyla balığın son derece ilginç bir görünümü vardır. Yarasa balıklarının kumun üzerinde bir insanın yürümesi gibi dolaşabilmesini sağlayan organları göğüs yüzgeçleridir. Bu yüzgeçlerini kullanarak yarasa balıkları okyanus zemininde rahatça ayakta durabilir ve yüzgeç uçlarının üzerinde yürürler. Fener balıklarında olduğu gibi yarasa balıklarının da burunlarının altında diğer balıkları kandırmak için olta olarak kullandıkları küçük deri parçaları vardır. Yarasa balıkları etçil hayvanlardır. Bu oltayı kullanarak diğer balıkları, yengeçleri, kurtçukları ve deniz taraklarını yerler.
4: Biliyor muydunuz?
5: Dağınık insanların zihni bulanık değil, aksine daha berrak olduğunu. Avustralya'da bardağı ters çevirip masaya koymanın bir meydan okuma olduğunu biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre Kayseri'nin güneyi ve doğusuyla Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre Kayseri'nin güneyi ve doğusuyla Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Zamanımız ölçüsünde Anadolu'yu türkülerle dolaşacağız. Yarım saatlik dilime ne kadar türkü sığdırabilirsek. Programımızın tekrarı yine bu gece 00:30'la 1 arasında. Dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ne dersiniz? Beraber bir türküyle açalım programımızı.
1: Evet Hasan Basri Hocam, epeydir Dumlu Pınar Türkü grubu olarak birlikte pek türkü okumadık.
2: Güzel bir deyiş okuyalım.
0: Hadi o zaman. Bir yıldız doğdu nur ile, alemi yaktı nar ile. Erzincan türküsü dinliyoruz.

0: Çok güzel bir Elazığ türküsü ama dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda hiç Yozgat türküsü okumuyorsunuz. Önümüzdeki program bir Yozgat türküsü söyleyelim.
1: Evet, adil olayım derken memleket unuttuk galiba. Öyle evet. Bir şey oldu. Tamam, söz Yozgat türküsü, sürmeli çeşitlemesi bir türkü seslendiririz.
2: Evet, bu da bir ağıt tarzında bir türkü ama melodisi çok güzel, oldukça duygulu, değil mi derim?
1: Evet, geniş aralıklı bir güzel türkü, Elazığ türküsüydü. Sağ olun,
2: eksik olmayın. Dilinize, yüreğinize sağlık.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bir Sivas türküsü. Sultan suyu gibi çağlayıp akma, durulur gam yeme, divane gönül diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Evet, Hacı Abdullah Doğan seslendirdi bir Pir Sultan deyişini. Pir Sultan Abdal'ım sırdan sırada, bu iş böyle kalsın burada. Cümlemizin yeltendiği murada, erilir gam yeme divane gün. Gene bir gönül sohbeti öyle mi?
1: Hacı Abdullah Doğan. İç hesaplaşma.
0: Evet.
2: Evet değerli hocam, bir de aslında kaçırılmaz sonu sanki burada vurguluyor gibi geliyor bana. Yani insanoğlu ne kadar nasıl yaşarsa yaşasın, sonuçta hedeflediği bir yer. Herhalde burada hedeflediği yerde öbür dünya diye düşünüyorum değerli hocam.
1: Tanrı'yla birlikte olmak, onun eteklerinde olabilmek, o da olabilir. Cennete gitmek olabilir. Erişilebilecek olan her şey uyar.
2: Şimdi burada üç kişiyiz, tam bir fikir birliğine varamıyoruz. Pir Sultan'ın büyüklüğü de burada değil mi hocam? Anlam zenginliği, çeşitliliği çok farklı.
0: Şimdi böyle şiirde de herkesin alabildiği şey çok farklı. Yani zahiri görüneni bir başka, altındaki batini yaklaşımı farklı çoğu zaman.
2: Burada çok yani, güzel bir noktaya değindiniz değerli hocam. Bir yazar der ki, şiir yazan ve yazılan ana aittir. Yazana ve yazılan evet. Ana aittir. Kişiler tabii kendince buna yorum çıkartabilirler. Ama onun doğrusunu, gerçeğini sadece yazan
0: bilir. Değil mi? Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Hocam sağ olun.
0: Evet, şimdi de Kütahya'dayız. Zeybek yöresi ama bu bir Zeybek türküsü değil. Böyle daha bir yürük, kıvrak bir türkü. Hisar'dan inmem diyor, basmadan giymem diyor. Bu türküyü de Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Dinliyoruz.

0: Evet değerli dinleyiciler, şimdi de bir Karacaoğlan'dan bir türkü. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim bizim ellere. Bu türküyü de ben seslendireyim, olmaz mı?
1: Tabii hocam, keyifle dinleriz.

0: Bu da Karacaoğlan türkülerinden birisi değil mi hocam?
1: Evet. Karacaoğlan der ki gelir yazları. Güzel, kimden aldın sen bu nazları? Ananın babanın acı sözleri bal oldu gidelim de bizim ellere. Ana baba sözü galiba sonradan anlaşılıyor değil mi? Yani onun kıymeti zaman zaman deriz ya, anayı babayı kaybettikten sonra ya da anamız babamız bize derdik işte yarın ana baba olun da sizi de görürüz filan derdin. Ne dersiniz bu cümle üzerine?
2: Hasan Basri hocam, hiçbir evlat olmasın ki varlığında hissetmediği, varlığını hissetmediği bir baba gittiğinde eksikliğini hissetmiş olmasın. Yani bunu hepimiz, ben üçümüzün de babası rahmetli olduğu için çok rahat konuşuyoruz. Hiçbir şey sormadığımız bir şey, babamız vefat ettiği zaman çaresiz kaldığımızda ilk aklımıza gelen babamız oluyor.
1: Babam ne düşünürdü diyoruz değil mi?
2: Evet, babam ne düşünürdü?
0: Babam ne yapardı?
2: Evet, ve inanmak yaşarken de çoğu şeyi sormamışızdır. O da ayrı bir şık.
0: Ama bu laflar özlemi ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Anne baba özlemini ne kadar güzel anlatıyor.
2: Bir de hocam bu zaten bizim türkülerimiz, bu Karacaoğlan türküleri, Toros, yörüklerle eşleşmiş sözler, şiirler.
1: Evet.
2: Burada işin doğrusu genelde insanlar yazın aşağılarda
1: daha Toroslarda
2: Toroslara çıkarlar karlar erimeye başladıkları zaman. Biz de bir yayla çocuğu olduğumuz için bunu çok sık yaşardık. Ve hala o günlerin özlemini böyle hissediyorum, yaşıyorum. Ama yayla çocuğu olmanın da avantajlarını kullanıyorum. Şehre geldiğimde yarışmalarda hep önde giderdim. Yani yayla çocuğu olmanın, yağıyla, yoğurtla beslenmenin de avantajını hep kullanırdık.
0: Memleket özlemi de var ya. Gayri bizim elin Karaçalısı gül oldu gidelim bizim ellere.
1: Evet, evet, bu bizim Türk insanının, Anadolu insanının da memleket sevdası bir başkadır.
2: Bir başkadır hocam. Bir de hep bağrı yanıktır hocam ya. Özlemi de farklıdır. Acıları da farklıdır. Kahramanlıkları coşkuludur, bir başkadır. Ya yani Anadolu gerçekten
0: bağrın büyüktür. Yanık olmazsa bu kadar güzel şeyler çıkartabilir misin?
1: Ağzınıza sağlık sohbet için.
2: İyi,
1: teşekkürler.
2: İyi ki yaşıyoruz değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, yine programımızın sonuna yaklaştık ve güzel, keyifli bir Ankara türküsü Rıfat Balaban'dan alınan türküyle veda edeceğiz. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur diyor. Ne diyorsunuz bu hususta?
2: Hasan Basri hocam, bugün hep yörüklüğümüz tuttu. Yani üçümüz hep, ben kendimi biliyordum da sizler de benim gibi aynı şekilde aynı alana yöneldik. Bugün türkülerimiz de hep Toros, yörük, değil mi hocam? Yayla,
1: evet, yayla Pınar ve sevda türküleri.
2: Sevda türküleri değil mi? Okuduk.
1: Bu güzel böyle iç kıpırtadan türkümüzde Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek ve böylelikle veda edeceğiz. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Görüşmek dileğiyle ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
2: Ben Hacı Abdullah Doğan.
0: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava Füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla hava füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt

23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Liman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de

0: daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: biliyor muydunuz?
1: Sinirlenmek bir hastalık mıdır? Eskiden düşünce ve duyguların merkezinin kalp olduğu sanılırdı. Kalbin anatomik yapısına pek benzemese de kalp simgesi İskambil'de kupa, hala sevmek kelimesinin sembolü olarak kullanılmaktadır. Oysa bugün bilincin, içgüdülerin, vücudun bütün hareketlerinin, tepkilerinin ve duyguların beyinde oluşup biçimlendiğini biliyoruz. Duyu organlarımız sadece aracıdırlar. Gözlerimizle bakar ama beynimizle görür ve anlarız. Kulağımızla dinler ama beynimizle işitiriz. Beynimizle güleriz, beynimizle sinirleniriz. Anatomik değil de ruhsal anlamda sinir, herhangi bir durum veya olay karşısında duyulan ruhsal gerginlik diye tanımlanır. Sinir krizi ise çok şiddetli bir heyecanın veya bunalımın etkisiyle davranışlarını denetleyemeyen ve bunu bağırma, ağlama, gülme gibi tepkilerle ortaya koyan bir kişinin durumudur. Genel anlamda sinirli olma durumunu sinir sistemi hastalığıyla karıştırmamak gerekir. Sinir hastası, sinir sisteminde dengesizliği olan kimselere denilir. Bu dengesizlik bazı fonksiyonel bozukluklara da yol açar. Kişiyi hastalık hastası yapar. Hastada aynı zamanda şiddetli yürek darlığı, kolay heyecanlanma, ruhsal dengesizlik görülür. Çoğunlukla da bütün bu belirtiler birbirleriyle karışırlar. Sinirlilik ise belirli bir hastalık değildir. Genellikle çocuklukta yaşanan, kötü şartlardan ileri gelen ve yetişkinlikte de devam eden bir çeşit hırçınlık halidir. Her ne kadar toplumda zaman zaman olumlu bir özellikmiş gibi algılanıyor ve insanlara hükmetme aracı olarak görülüyorsa da, hatta kimi yöneticiler bu amaçla sinirlenmiş rolünü oynuyorlarsa da, sinirlilik zamanımızda alkolizm gibi toplumsal bir hastalıktır. İnsanlar genellikle sinir yerine asap kelimesini kullanırlar. Asap Arapça, aşap kelimesinden gelmiş olup sinirin çoğulu anlamındadır. Bu konudaki uzmanlara hala birçok yerde asabiyeci denilir. Ancak asap sözcüğünün tarihine gidince eski hukukta akrabalık veya kandaşlık anlamında kullanıldığı görülüyor. Asapın tarihteki asıl anlamı ise Araplarda İslamiyet'ten evvelki devrede bir insanın baba tarafından akrabalarını yahut kabilesini haklı haksız her meselede müdafaaya hazır olması ve kabile mensuplarının gerek kendi mal ve mülklerini korumak, gerek başkalarının mal ve mülklerini zapt etmek için bir söz üzerine derhal birleşmeleridir. Günümüzde asabi kelimesinin öfke ve kızgınlık içinde kontrolünü ve soğukkanlılığını yitirmiş, sinirlerini denetleyemez duruma gelmiş anlamında kullanılmasının kökeninde bu eski davranış biçimi yatıyor. Zaten sinir sistemimizin en güç kavranan özelliği de işte bu duyguların ve kişilik özelliklerinin denetlenememesidir. İnsan beyninin bu karmaşık üst düzey işlevi, insanın bazen kendi çıkarlarını ya da güvenliğini bile tehlikeye atarak içgüdülerini ve reflekslerini öne çıkarmasını sağlıyor. İnsanlar değişik nedenlerle inançları uğruna ölümü bile göze alabiliyorlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Araştırmalara göre tembelliğin ergenliğin doğal bir belirtisi olduğunu, erkek penguenlerin kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini, her yıl tankerlerle taşınan petrolün 1/1'inin denizlere sızdığını ve bu miktarın 2 milyon 200 bin ton olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Manisa'nın doğusu, Aydın ve Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olduğundan oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Manisa'nın doğusu, Aydın ve Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli olduğundan oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatında.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 1, yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahünür Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında cuma günü sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, gelenek ve göreneklerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun.

Kadre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramla ilgili sizlerle bir muhabbet etmek istiyorum. Öncelikle Allah'ın selamı, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Ve salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Bugün bayramla ilgili inşallah beraber muhabbet edelim. Bir katre muhabbet programından sizlere inşallah birlikte. Abdurrahim Karakoç'un bir bayram şiiriyle başlamak istiyorum ben bugün. Diyor ki o büyük üstad, ana bu bayram mı? Aman çok ayıp. Çocukken gördüğüm bayramlar hani? Mübarek elleri öpüp koklayıp yüzüme sürdüğüm bayramlar hani? Hani ya o özlem, hani ya o tat? Ne dışım kaygısız, ne içim rahat. Haftalar öncesi her gün, her saat babamdan sorduğum bayramlar hani? Nur yağan geceler, gündüzler nerede? Neşe paylaştığım öksüzler nerede? Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerede? Huzura erdiğim bayramlar hani? Kar çiçeğim solmuş kar yatağında, can verir ırmağın dar yatağında, arife gecesi yer yatağında, üstüme serdiğim bayramlar hani? Bayram demek takvimdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? Açıp yüreğimi, yumup gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani? Bayram af günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram hak menzile varış günüdür. Gönlümü verdiğim bayramlar hani? Diyordu Üstad Abdurrahim Karakoç. Değerli dinleyicilerim, öncelikle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ikinci günü. Hani Arafat meydanında Arife günü hacılarımız bir mahşer gününün provasını yaşar ya. Ve sonra sınavı geçer ve bayramı yaşarlar ya. Aslında Arife'den sonra bir bayram sevinci vardır. Ve bu bayram sevinç günüdür. Mutluluktur. Huzurdur, barıştır bayram. Küslüklerin sona erip, bütün yükü üzerinden atıp, insanın kuş gibi hafifleme günüdür aslında. Dünyanın kısa olduğunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç sefer, kaç defaatle söylemiştir. Bazen dünya üç gündür demiştir. Dün dünde kaldı, yarın ise belli değildir. Dünya bir gündür, o da bugündür. Bazen dünyayı tarif ederken bir göz açıp kapayıncaya kadar ifadesini kullanır Peygamber Efendimiz. Bazen de iki parmağını bir araya getirerek dünyanın ömrünün iki parmak arası kadar bir zaman olduğunu ifade eder. Hatta Nâziât suresinin son ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet-i kerime vardır. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا. Sizi mahşer günü tekrar ruhunuz ve bedeninizle yeniden dirilteceğim diyor Cenab-ı Allah. Ve size soracağım, dünyada ne kadar kaldınız da geldiniz buraya? Ve bizim vereceğimiz cevabı yine Allah Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyor ki, biz dünyada sadece bir akşam vakti ya da bir sabah vakti kadar kaldık ve öyle geldik diyeceğiz. Hepsi bu kadar değerli kardeşlerim. Dünyanın hepsi bu kadar. Bir gün ya da bir göz açıp kapayıncaya kadar. Hani diyor ya şair, gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Zira ne gam baki ne dem baki. Yani dünyanın ne gamı devamlı sürecektir, ne de keyfi devamlı sürecektir, ne de kederi devamlı sürecektir. Önemli olan dünyada
bu dünyayı bayram edebilmek ve ahirette de bayramla karşılaşabilmektir. Eğer bu dünyamızı ailemize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza, köylülerimize, iş yerlerinde iş arkadaşlarımıza bayram edebildiysek, ancak ahirette biz bayramı bulabiliriz. Dünyayı cennete çeviremeyen, dünyada bulunduğu mekanı cennete çeviremeyen, ahirette cenneti bulamayacaktır değerli kardeşlerim. O yüzden bizler dünyayı, dünyamızı bir bayrama çevirmeliyiz ki ancak ahirette bir bayram günü yaşayabilelim. Evimizi her gün bayrama çevirirsek ancak ahirette bayramı bulabiliriz. Ve bununla ilgili Müddessir suresinde 40 ve 44. ayetlerde şöyle bir ifade vardır. Mahşer günü hesap bitmiştir, mahkeme bitmiştir, kazananlar belli olmuştur, kaybedenler belli olmuştur, kazananlar bir tarafa ayrılmıştır, kaybedenler bir tarafa ayrılmıştır. Cennetin kapıları açılmıştır, cehennemin kapıları da açılmıştır. Ve dünyayı cehenneme çevirenler, dünyasını, çocuklarının hayatını, eşinin hayatını, evinin bütün haleti ruhiyesini, komşularını, mahallesini, ülkesini, vatanını cehenneme çevirenler, cehennemin kapısının önünde bekleyecekler, kaybetmiş olarak. Ve dünyasını cennete çevirenler, eşinin hayatını cennete çevirmiş, çocuklarının hayatını cennete çevirmiş, torunlarının hayatını cennete çevirmiş, mahalleyi, köyü ve onlar için de cennet kapıları açılmış, orada beklemektedirler. Hesap bitmiştir artık. Ama bu Müddessir suresinin 40 ve 44. ayetlerde hesap bitmiştir ama kazananlar kaybedenlere bir soru sorarlar bu ayet-i kerimelerde. Derler ki, neden kaybettiniz siz? Niçin kaybettiniz? Dünyada ne yaptınız da bugün siz kaybedenlerden oldunuz? Ve kaybedenlerin şöyle 4 maddelik bir cevapları vardır. Ve derler ki, birinci madde neden kaybettikleriyle alakalı. Biz dünyadayken hiç namaz kılmazdık. Bizim alnımızda hiç secde izi yok. Biz bir kere bile yaratana, bizi yaratanı bulup, tanıyıp ona tazim etmedik, ona rükû etmedik, ona secde etmedik. Birinci madde, neden kaybettikleriyle alakalı. Kaybedenlerin neden kaybettikleriyle alakalı ikinci madde, biz dünyada yetim, öksüz, garip, fakir, fukara gördük de hiç ilgilenmedik. İnsanlardan, hayvanlardan, aç, susuz, sokakta aç kedi gördük, susuz kedi gördük, susuz köpek gördük, aç gördük, ilgilenmedik. İnsanlarla ilgilenmedik, kurban kesip dağıtmadık, difrize doldurduk, bir yıl boyunca kendimiz yedik ve biz bunlarla hiç ilgilenmedik. Bu insanlar ne yapar, ne eder, aç mı, susuz mu, ölü mü, diri mi, hasta mı diye hiç ilgilenmedik. İkinci verdikleri cevap ve üçüncü verdikleri cevap diyorlar ki, biz dünyada çok zulüm yapardık. Çok zalim idik dünyada biz. Herkese zulüm yapardık. İftira ederdik, öldürürdük, çalardık, dolandırırdık, üçkağıtçılık yapardık, yalan söylerdik, her türlü kötülüğü yapardık. Biz dünyada çok zalim idik. İnna Allahe la yuhibbu'z zalimin diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Allah zalimleri asla sevmez ve biz dünyada çok zulüm yaptık. Önümüze gelene zulüm yaptık. Eşimize dünyayı cehenneme çevirdik, zulüm yaptık. Ona evde nefes alacak hayat hakkı tanımadık. Çocuklarımıza zulüm yaptık. Onları sevmedik. Onlara zulüm yaptık.
komşumuza zulüm yaptık, arkadaşlarımıza zulüm yaptık, biz çok zalim idik. Neden kaybettikleriyle alakalı dördüncü verdikleri cevap. Diyorlar ki biz böyle bir gün gelip de böyle bir ince hesap vereceğimizi hiç düşünmemiştik. Yani bir Allah inancı, bir ahiret inancı, samimi bir Allah inancı olmamış. Evet, Müslümanım demiş belki, inanıyorum demiş belki ama samimiyetle inanmamış. Hani Peygamber Efendimizin bir sözü vardır. Diyorlar ki Peygamberimize, din nedir ya Resulallah? Bir tek kelimeyle cevap veriyor Peygamber Efendimiz dinle ilgili soruya. Din nasihattır. Değerli dinleyicilerim, nasihat kelimesinin Arapçadaki karşılığı ile Türkçedeki karşılığı aynı değil. Türkçede nasihat etmek, oğlum yapma, kızım yapma, etme, bir nasihat. Ama Arapçadaki nasihat kelimesi Türkçedeki gibi değil. O nasuh, ya eyyühellezine amenu tevbeten nasuha, ey iman edenler tövbe edin ama bu tövbeniz samimi olsun. Samimiyet demektir yani. Nasihat, nasuh, samimiyet demektir. Yani din nedir ya Resulallah? Ettiğini nasihatün, din samimiyettir. Samimiyet, herkese karşı samimiyet. Yaratana karşı samimi olmak. Evde eşine karşı, çocuklarına karşı samimi olmak. İş yaptığın kişilere karşı samimi olmak. İçten olmak yani. İçin dışın bir olacak. Yani için ayrı, dışın ayrı, dilin ayrı, gönlün ayrı, kalbin ayrı, beynin ayrı oynamayacak. Fırıldak olmayacak. Yani bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. İçimiz bir, dışımız bir, gönlümüz bir, dilimiz bir. Samimiyet bu demektir. Kalbinden geçen, gönlünden geçen ve dilinden geçen ve aklından geçen aynı şey olacak. Fırıldak olmayacak yani. Aklı başka, gönlü başka, dili başka olmayacak. O yüzden din samimiyettir diyor ya Peygamberimiz. Din samimiyettir. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, bayram, Allah'ın bizlere, Müslümanlara iki bayram hediye etmiştir. Biri Ramazan bayramı, biri de Kurban bayramı. Kurban bayramı aslında bir teşekkürdür. Allah'a karşı teşekkür ifadesi. Bize verilen nimete, bize verilen mala karşı, mülke karşı, evlatlara karşı, bütün verilen nimetlere karşı Allah'a teşekkür etme ifadesi taşır aslında bayramlar, kurbanlar, Ramazanlar, Ramazan'dan sonraki bayramlar. Bir teşekkür ifadesi. Zaten Allah bizden çok fazla bir şey istemiyor. Kur'an'ın ilk cümlesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Hamd ederim, şükrederim, teşekkür ederim alemlerin Rabbine, Rahman olan, Rahim olan Allah'ın, alemlerin Rabbine ve mahşer gününün, din gününün tek sahibine ben şükrederim. Allah bizden şükür istiyor, teşekkür istiyor, samimi bir teşekkür istiyor bizden. Ve biz aslında işte kestiğimiz kurbanları dağıtarak, paylarını fakir fukaraya vererek teşekkürünün bir ifadesini yapıyoruz. Allah garip gureba, fakir fukara kullarını görüp gözetmemizi istiyor. Bu şekilde yani altın mikrofonlarla işte ya Rabbi fakir fukaraya yardım et, mazlumlara yardım et demekle iş bitmiyor. Dua fiille takviye olacak. Allah fakir fukaraya nasıl yardım edecek? Bizler sayesinde yardım edecek. Bizler onların, yetimlerin başını okşayarak, onları bayramlarda güldürerek, kendi yaptığımız bayramları onlara da yaşatarak ancak Allah'a şükrümüzü ifade ederiz. Allah bizler sayesinde onlara el uzatıyor. Bizim vesilemizle el uzatıyor. Allah her türlü Müslümanın yaptığı, müminin yaptığı kusurları fakir fukaraya sadaka vererek telafi edilebileceğini söylüyor.
Yani bir kusur işledin. Hacda bir kusur işledin mesela. Öldürmemen gereken işte ihramlıyken bit öldürdün. Veya bir kavga ettin. Veya bir işte sövüştün. Bir küfür ettin. Sadaka vereceksin. Kime? Fakir fukaraya. Allah'ın gönlünü o şekilde bir hoşnut etme. Madem ki kötü söz söyledin ihramlıyken, git bakalım bir fakire sadaka ver. İhramlıyken gittin işte sinek öldürdün. Arı öldürdün. Bit öldürdün. Olmaz. Git fakire fukaraya yardım et. Era eytellezî yükezzibu bittîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Görmedin mi o dini yalanlayanları? Yani dinde samimi olmayanları görmedin mi? Ne yapıyorlar? Yetimin başını okşamıyorlar. Yetime bakmıyorlar. Öksüze bakmıyorlar. Fakiri fukarayı gözetmiyorlar. Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Değerli kardeşlerim, yani bayram, evet bayram, bize bayram ama bu bayram, eğer evimizi bayrama çevirebildiysek bayram, eşimize hayatı bayrama çevirebildiysek bayram, çocuklarımıza bayrama çevirebildiysek bayram ve mahşer günü biz bayramı ve cenneti bulabilmemiz için tekrar söylüyorum, mahşer günü cenneti ve bayramı bulabilmemiz için bizim dünyada hayatımızı, etrafımızda olan insanları, muhatap olduğumuz insanları, başta birinci derecede ailemizi olmak üzere onların hayatını bayrama çevirmiş olmamız lazım. Ki mahşer günü bayramı bulabilelim. Onların hayatını biz cennete çevirmiş olmamız lazım ki mahşer günü cennetin kapıları bize açılmış olsun. Evet, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim. Biz böyle büyük bir milletin evladı olduğumuzu da bilincinde olarak yaşamamız lazım. Biz Hazreti Fatih'in ifadesiyle yine geçen dersimizde söylemiştim. İnsanlara yardım edeceğiniz zaman Allah'ın mahşer günü soracağı soruları sormayın. Yani bugün biz birisine kurban eti vereceğimiz zaman dinin nedir, kitabın nedir, peygamberin nedir, partin nedir, mezhebin nedir, meşrebin nedir, tarikatın nedir diye soramayız. Komşumuza bunları sorarak muhtaç ise eğer kurban eti bunları sorarak veremeyiz. Biz Avrupa'da görev yaparken kurban etini yan komşumuza verirdik. Hristiyan bir yan komşumuza götürür verirdik. Ramazan'da bir işte bizim hanım yemek yapardı. Ona bir tabak yemek götürürdük. Havalara uçardı, sevinirdi öyle. Mutlu olurdu, o kadar mutlu olurdu ki. Bu aslında bizim dinimizin aynı zamanda büyüklüğünü, yüceliğini de gösterir. Enginliğini gösterir, evrenselliğini gösterir. Bütün insanlar bizim muhatabımız. Biz dinimizi sevdireceğiz ki kendi şahsımızda onlar da dinimize karşı, İslam'a karşı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize karşı bir iştiyakları olacak, bir meyilleri olacak, gönülleri ısınmış olacak. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethine giderken bir bahçe, elma bahçesinden geçiyor. Ve sonra vezirine söylüyor, git bakalım elma canım çekti, ordudan bir tane elma getir bana. Askerlerde elma var mı diye. Bütün bir orduyu gezip dolaşıyorlar, bir tane bile elma çıkmıyor. Ve şöyle söylediği söylenir Hazreti Fatih'in. Eğer bir tek askerimden bir tek elma çıksaydı ben bu seferden vazgeçecektim. Bu ordu işte böyle bir ordu. Hazreti Muhammed bu orduyu bunun için övmüş. Letuftahannel Konstantiniyye velenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Boşuna övmemiş Peygamber Efendimiz bu orduyu ve bu komutanı. İşte biz bir ordunun ve bu komutanın torunlarıyız. Peygamber övgüsü almış bir ordunun komutanı ve o komutanın askerlerinin torunlarıyız biz. Değerli dinleyicilerim, buna göre kendimizin ne olduğunu, kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Ve
Bakın savaşın ahlakını bile bu millete, bu dünyaya öğreten bu millettir. Bu ümmettir. Hazreti Muhammed'dir. Savaşın ahlakı olur mu? Olur savaşın ahlakı. Hazreti Muhammed kovuldu Mekke'den, tekrar Mekke'ye bir orduyla geldiği zaman ordusuna tembih ediyor. Mekke'ye girmeden önce, biraz sonra kovulduğumuz Mekke'ye gireceksiniz askerlerine. Sakın ola ki o Mekke'ye girdiğiniz zaman kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, zarar vermeyin, yaşlılara dokunmayın, mabetlere dokunmayın, din adamlarına dokunmayın, hayvanlara, ağaçlara zarar vermeyin. Bakın, bu bir savaş ahlakıdır. Bunu dünyada hiçbir dinde, hiçbir orduda, hiçbir fikirde, hiçbir ideolojide göremezsiniz böyle bir şeyi. Bir komutan zafer kazandığı bir şehre girdiği zaman hiçbir komutan bunu söylememiştir. Ne Yunan ordusunun komutanı, ne Amerika ordusunun komutanı, ne başka Avrupa ordusunun komutanı böyle bir şey söylememiştir. Bu ancak bu ümmetin lideri, önderi, rehberi, rasulü, peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ait bir sözdür. Bakın aynı şeyi İstanbul'un fethinde de görüyoruz. Hazreti Fatih de peygamber övgüsü almış, peygamber Hazreti Muhammed'i kendisine rehber edinmiş. O da İstanbul'a girmeden önce aynı şeyleri söylüyor ordusuna. Biraz sonra İstanbul'a gireceksiniz. Sakın ola ki kadınlara zarar vermeyesiniz, çocuklara zarar vermeyesiniz, yaşlılara zarar vermeyesiniz, hayvanlara, bitkilere zarar vermeyesiniz, mabetlere, din adamlarına zarar vermeyesiniz diye aynı şeyleri söylüyor. İşte biz buyuz. Biz buyuz değerli dinleyicilerim. Ve işte biz böyle bir peygamberin, peygamber medeniyetinin, böyle bir kitap medeniyetinin mirasçıları olarak, sahipleri olarak, Hazreti Fatih'in torunları olarak, peygamber övgüsü almış askerlerin torunları olarak biz neyiz? Bizim ordumuz da aynı bugün. Bugün aynı şekilde sınır ötesi operasyonlarda mesela bizim ordumuz girdiği zaman hiçbir sivilin burnu bile kanamamıştır, kanatmamıştır. Hiçbir sivile zarar vermemiştir. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara, din adamlarına, mabetlere, hala o ordunun peygamber ocağı olarak biliriz biz ordumuzu, değil mi? Bugün de aynı şekildedir. Allah başımızdan eksik etmesin. Muzaffer olsun inşallah ordumuz. Peygamber mirasına sahip Hazreti Fatih'in torunları, Hazreti Peygamber övgüsü almış İstanbul'un komutanı ve o askerin torunları olarak bizler de inşallah aynı ahlaka, aynı erdeme, aynı fazilete, aynı anlayışa, aynı inanca, aynı imana sahibiz. Aynı ahlaka sahibiz. Ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu millet İslam'ın son kalesidir ve bu milleti Allah yüceltecektir. İslam'a hizmet etmiş asırlarca, İslam'a sancaktarlık yapmış asırlarca, canını, malını, her şeyini feda etmiş bu milleti Allah aziz edecektir. Bu dine saygısından dolayı, bu vatana saygısından dolayı, bu millete hizmetinden dolayı, bu bayrağa hizmetinden dolayı, bu ezana hizmetinden dolayı Allah bu milleti aziz edecektir inşallah. Bu millette kıymetini inşallah bilecektir. Hazreti Muhammed gibi en son peygamberin ümmeti olma şerefini taşıyacaktır inşallah üzerinde. Ve Hazreti Fatih'in, İstanbul'un fatihi ve onun askeri, peygamber övgüsü almış onun askerinin torunları olduğunu bilincinde olarak bir hayat yaşayarak. Ve değerli dinleyicilerim, ben sözlerimi burada bitirirken bayramın ikinci gününde tekrar sizlere hayırlı bayramlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçirmenizi temenni ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve tekrar dinimize, vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza hayırlı evlatlar yetiştirmenizi diliyorum, dua ediyorum. Ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet
vecdadımıza layık bir nesil olmamız duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buradan torunum Zümra da sizlere selam ediyor yanımda hemen. Hoşça kalın, hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 27 Mayıs Çarşamba günü, bayramın birinci günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Giresun'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneyliği iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatleri

Sila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava, Hava Füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında

Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Varan Ali Gezek, Veliman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörünün perçinlendiği günler. Bayramlar, dargınların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığımız günler. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin yaşandığı, yüce bir millet olma duygusuyla coştuğumuz, sıcacık gülüşlerin kalplerimizi ısıttığı, kapı kapı dolaşan çocukların sevinç çığlıkları arasında sevdiklerimizle ve ailemizle paylaştığımız günler. Hep bir arada sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu hepinize iyi bayramlar diler.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-25 derece, Atina az bulutlu 21-30, Belgrad az bulutlu 19-26, Berlin az bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 3-11, Kiev sağanak yağışlı 12-18, Londra parçalı bulutlu 14-30, Madrid az bulutlu 19-36, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Tiran az bulutlu 17-29, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29 derece. Amman parçalı bulutlu 16-27, Nur Sultan gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20, Bakü açık 17-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Duşanbe az bulutlu 16-29, Kabil az bulutlu 16-27, Kerkük parçalı bulutlu 20-38, Kuveyt açık 30-38, Medine açık 28-42, Mekke açık 29-40, Riyad açık 29-44, Şam açık 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-31, Taşkent açık 20-30, Tiflis sağanak yağışlı 13-25, Tokyo sağanak yağışlı 19-26, Cezayir parçalı bulutlu 17-27, Kahire açık 18-33, Melbourne parçalı bulutlu 12-16, Montreal sağanak yağışlı 13-18, New York parçalı bulutlu 15-25, Sydney sağanak yağışlı 15-18, Washington az bulutlu 15-28 derece. Çadırlunga mevzi sağanak yağışlı 16-22, Frankfurt parçalı bulutlu 14-26, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 18-25, Köln az bulutlu 12-26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Münih az bulutlu 10-25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Selanik parçalı bulutlu 20-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, Balkaneş parçalı bulutlu 16-23, Zenitse az bulutlu 9-24, Gazimagus'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20-24, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek, böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan

0: geçtin.
1: Bayramınız kutlu olsun.
2: Adıyaman,
3: Batman,
2: Diyarbakır,
3: Gaziantep,
2: Kilis,
3: Mardin,
2: Siirt,
3: Şanlıurfa.
2: İyi bayramlar Türkiye.
3: İyi bayramlar Türkiye.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
1: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 22.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram itiç olan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray, jet hızıyla İran kanadının televizyonu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray, jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulacak.

mimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında

0: İşgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze, demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayram için özel olarak hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Bir telaş, bir koşturmaca, kolonya kokulu sokaklar. Uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Sıkıntılı işleri unutup hayal gibi dünyaya adım attığımız bayramlar. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
2: Bayramınız kutlu olsun.
3: Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak. İyi bayramlar Türkiye!

Anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 28 Mayıs Perşembe, bayramın ikinci günü, yurt geneli çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak.

Ya şu an da orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Ya şu an da orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava Füzeleri Gökdoğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Liman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen

0: kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 12-19 derece. Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 19-30. Berlin açık 14-21. Helsinki yağmurlu 3-11. Kopenhag açık 9-16. Londra sağanak yağışlı 15-22. Madrid açık 18-35. Moskova sağanak yağışlı 9-15. Paris açık 18-31. Priştine az bulutlu 14-28. Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26. Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-23. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 18-29. Varşova parçalı bulutlu 11-20. Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Zürih parçalı bulutlu 18-30 derece. Amman açık 16-31, Nursultan parçalı bulutlu 15-31, Bağdat açık 26-39, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18-18, Kabil sağanak yağışlı 12-25, Kerkük az bulutlu 19-33, Kuveyt açık 31-37, Medine açık 29-43, Mekke açık 29-41, Riyad açık 27-43, Şam açık 15-34, Tahran parçalı bulutlu 17-31, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28, Tiflis açık 14-24, Tokyo parçalı bulutlu 19-27 derece. Cezayir açık 16-27, Kahire açık 18-32, Melbourne çok bulutlu 9-18, Montreal az bulutlu 12-22, New York parçalı bulutlu 17-29, Sydney sağanak yağışlı 16-19, Washington sağanak yağışlı 19-23 derece, Chaturanga açık 16-28, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 14-27, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Münih parçalı bulutlu 16-29, Podgorica açık 18-32, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13-26, Tarabya az bulutlu 16-28, Balkaneşu az bulutlu 17-28, Zenit ise az bulutlu 14-27, Gazi Magusa az bulutlu 15-29, Girne az bulutlu 17-25, Nefkoşa az bulutlu 12-26, Güzelyurt az bulutlu 13-30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek, böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
0: Diğer günlerden farklıdır bayram sabahları. İnce belli bardakta taptaze demli bir çay ve yanında sıcacık börek. Bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği. Bayrama özel hazırlanan koskocaman tepsilerde baklavalar. Şeker almak için kapı kapı dolaşıp bayram harçlığı bekleyen çocuklar. Tatlı bir telaş, bir koşturmaca içinde kolonya kokan sokaklar. Ev gezmeleri, hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha neler neler. Bu bayramda da bizimle kalın, bayram coşkusunu bizimle paylaşın. Mutlu bayramlar.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Abdurrahim Künhi Dede'nin bestelediği Hicaz makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Bu eserlerin ana bölümleri Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Mevlevi hanelerde sema töreni yani mukabele esnasında mutrip denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Mevlevi ayinlerinde 4 selam bulunur. 1. selam, bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu, Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

Üçüncü selam, hakikat mertebesi. Yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönüşmesi, aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır, sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi, yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

Programımızın burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Her notasında, her sözünde insanın Allah'a kulluğunu remzeden Abdurrahim Künhi dedenin Hicaz makamındaki Mevlevi ayini şerifini dinlediniz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak, Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri askerleri

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri

0: pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramınız kutlu olsun.
3: Bugün bayram. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. Yeah.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Havalı Radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
1: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Zamanımız ölçüsünde Anadolu'yu türkülerle dolaşacağız. Yarım saatlik dilime ne kadar türkü sığdırabilirsek. Programımızın tekrarı yine bu gece 00:30'la 1 arasında dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ne dersiniz? Beraber bir türküyle açalım programımızı.
1: Evet Hasan Basri Hocam, epeydir Dumlu Pınar türkü grubu olarak birlikte pek türkü okumadık.
2: Güzel bir deyiş okuyalım.
0: Hadi o zaman. Bir yıldız doğdu nur ile, alemi yaktı nar ile. Erzincan türküsü dinliyoruz.

0: Çok güzel bir Elazığ türküsü ama dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda hiç Yozgat türküsü okumuyorsunuz. Önümüzdeki program bir Yozgat türküsü söyleyelim.
1: Evet, adil olayım derken memleket unuttuk galiba. Öyle evet. Bir şey oldu. Tamam, söz Yozgat türküsü, sürmeli çeşitlemesi bir türkü seslendiririz.
2: Evet, bu da bir ağıt tarzında bir türkü ama melodisi çok güzel, oldukça duygulu, değil mi derim?
1: Evet, geniş aralıklı bir güzel türkü, Elazığ türküsüydü. Sağ olun, eksik olmayın.
2: Dilinize, yüreğinize sağlık.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bir Sivas türküsü. Sultan suyu gibi çağlayıp akma, durulur gam yeme, divane gönül diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Evet, Hacı Abdullah Doğan seslendirdi bir Pir Sultan deyişini. Pir Sultan Abdal'ım sırdan sırada, bu iş böyle kalsın burada. Cümlemizin yeltendiği murada, erilir gam yeme divane gönül. Gene bir gönül sohbeti öyle mi?
1: Hacı Abdullah Doğan. İç hesaplaşma.
0: Evet.
2: Evet, değerli hocam, bir de aslında kaçırılmaz sonu sanki burada vurguluyor gibi geliyor bana. Yani insanoğlu ne kadar nasıl yaşarsa yaşasın, sonuçta hedeflediği bir yer. Herhalde burada hedeflediği yerde öbür dünya diye düşünüyorum değerli hocam.
1: Tanrı'yla birlikte olmak, onun eteklerinde olabilmek, o da olabilir. Cennete gitmek olabilir. Erişilebilecek olan her şey uyar.
2: Şimdi burada üç kişiyiz, tam bir fikir birliğine varamıyoruz. Pir Sultan'ın büyüklüğü de burada değil mi hocam? Anlam zenginliği, şişleri çok farklı.
0: Şimdi böyle şiirde de herkesin alabildiği şey çok farklı. Yani zahiri görüneni bir başka, altındaki batini yaklaşımı farklı çoğu zaman.
2: Burada çok yani, güzel bir noktaya değindiniz değerli hocam. Bir yazar der ki, şiir yazan ve yazılan ana aittir. Yazana ve yazılan evet. Ana aittir. Kişiler tabii kendince buna yorum çıkartabilirler. Ama onun doğrusunu, gerçeğini sadece yazan
0: bilir. Değil mi? Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Hocam sağ olun.
0: Evet, şimdi de Kütahya'dayız. Zeybek yöresi ama bu bir Zeybek türküsü değil. Böyle daha bir yürük, kıvrak bir türkü. Hisar'dan inmem diyor, basmadan giymem diyor. Bu türküyü de Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Dinliyoruz.

0: Evet değerli dinleyiciler, şimdi de bir Karacaoğlan'dan bir türkü. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim bizim ellere. Bu türküyü de ben seslendireyim, olmaz mı?
1: Tabii hocam, keyifle dinleriz.

0: da Karacaoğlan türkülerinin birisi değil mi hocam?
1: Evet. Karacaoğlan der ki gelir yazları. Güzel, kimden aldın sen bu nazları? Ananın babanın acı sözleri bal oldu gidelim de bizim ellere. Ana baba sözü galiba sonradan anlaşılıyor değil mi? Yani onun kıymeti zaman zaman deriz ya, anayı babayı kaybettikten sonra ya da anamız babamız bize derdik işte, yarın ana baba olun da sizi de görürüz filan derdim. Ne dersiniz bu cümle şimdi üzerine?
2: Hasan Basri hocam, hiçbir evlat olmasın ki varlığında hissetmediği, varlığını hissetmediği bir baba gittiğinde eksikliğini hissetmiş olmasın. Yani bunu hepimiz, ben üçümüzün de babası rahmetli olduğu için çok rahat konuşuyoruz. Hiçbir şey sormadığımız bir şey, babamız vefat ettiği zaman çaresiz kaldığımızda ilk aklımıza gelen babamız oluyor.
1: Babam ne düşünürdü diyoruz değil mi?
2: Evet, babam ne düşünürdü?
0: Babam ne yapardı?
2: Evet. Ve inanmak yaşarken de çoğu şeyi sormamışızdır. O da ayrı bir şık.
0: Ama bu laflar özlemi ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Anne baba özlemini ne kadar güzel anlatıyor.
2: Bir de hocam bu zaten bizim türkülerimiz, bu Karacaoğlan türküleri, Toros, yörüklerle eşleşmiş sözler, şiirler.
1: Evet.
2: Burada işin doğrusu genelde insanlar yazın aşağılarda daha Toroslarda, Toroslara çıkarlar, karlar erimeye başladıkları zaman. Biz de bir yayla çocuğu olduğumuz için bunu çok sık yaşardık ve hala o günlerin özlemini böyle hissediyorum, yaşıyorum. Ama yayla çocuğu olmanın da avantajlarını kullanıyorum. Şehre geldiğimde yarışmalarda hep önde giderdim. Yani yayla çocuğu olmanın, yağıyla, yoğurtla beslenmenin de avantajını hep kullanırdık.
0: Memleket özlemi de var ya, gayri bizim elin kara çalısı, gül oldu gidelim bizim ellere.
1: Evet, evet, bu bizim Türk insanının, Anadolu insanının da memleket sevdası bir başkadır.
2: Bir başkadır hocam. Bir de hep bağrı yanıktır hocam ya. Özlemi de farklıdır, acıları da farklıdır, kahramanlıkları coşkuludur, bir başkadır. Ya yani Anadolu gerçekten
0: bağrın büyük yanık gibi. Olmazsa bu kadar güzel şeyler çıkartabilir misin?
1: Ağzınıza sağlık sohbet için. İyi, teşekkürler.
2: İyi ki yaşıyoruz değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, yine programımızın sonuna yaklaştık ve güzel, keyifli bir Ankara türküsü, Rıfat Balaban'dan alınan türküyle veda edeceğiz. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur diyor. Ne diyorsunuz bu hususta?
2: Hasan Basri hocam, bugün hep yörüklüğümüz tuttu. Yani üçümüz, ben kendimi biliyordum da sizler de benim gibi aynı şekilde aynı alana yöneldik. Bugün türkülerimiz de hep Toros, yörük, değil mi hocam? Yayla,
1: evet, yayla kınar, ve sevda türküleri.
2: Sevda türküleri okuduk.
1: Bu güzel böyle iç kıpırtadan türkümüzde Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek ve böylelikle veda edeceğiz. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Görüşmek dileğiyle. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
2: Ben Hacı Abdullah Doğan.
0: Ben Mustafa Naci Çelikkan.
1: Hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon

Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Liman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-25 derece, Atina az bulutlu 21-30, Belgrad az bulutlu 19-26, Berlin az bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 3-11, Kiev sağanak yağışlı 12-18, Londra parçalı bulutlu 14-30, Madrid az bulutlu 19-36, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Tiran az bulutlu 17-29, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29 derece. Amman parçalı bulutlu 16-27, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20, Bakü açık 17-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Duşanbe az bulutlu 16-29, Kabil az bulutlu 16-27, Kerkük parçalı bulutlu 20-38, Kuveyt açık 30-38, Medine açık 28-42, Mekke açık 29-40, Riyad açık 29-44, Şam açık 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-31, Taşkent açık 20-30, Tiflis sağanak yağışlı 13-25, Tokyo sağanak yağışlı 19-26, Cezayir parçalı bulutlu 17-27, Kahire açık 18-33, Melbourne parçalı bulutlu 12-16, Montreal sağanak yağışlı 13-18, New York parçalı bulutlu 15-25, Sydney sağanak yağışlı 15-18, Washington az bulutlu 15-28 derece. Çadırlunga mevzi sağanak yağışlı 16-22, Frankfurt parçalı bulutlu 14-26, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 18-25, Köln az bulutlu 12-26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Münih az bulutlu 10-25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Selanik parçalı bulutlu 20-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, Balkaneş parçalı bulutlu 16-23, Zenitse az bulutlu 9-24, Gazi Magusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20-24, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesinde bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü, Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu her zaman her yerde sizinle. Dinleyen de sağ olsun, dinlemeyen de.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram iti çalan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bizim manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde
daha iyi anlayabilirsiniz.

0: Başlayan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramınız kutlu olsun. Bugün
3: bayram. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye. Güzel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinleteceğiz sizlere. TRT Müzik Dairesi'nin Hafız Rıza Yağız'dan alıp Burdur'dan repertuara kazandırdığı bir gurbet havasıyla başlıyoruz programımıza. Dolan gel sevdiğim Burdur Dağı'na, geçirmişiz şu gençliğin çağını, biz de bekleriz bayram ayını. Yar yine gurbette geçti bayram ayları, kadersiz ömrün of, külün berber gibi.

Söz ve müzik Kazım Birlik'e ait olan bir beste türkü ile programımız devam edecek. Bu türküyü Orhan Akalmaz'dan dinliyoruz. Gurbeti mesken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Belki başka yerde buldun. Bir selam gönder bari. Bayramdan bayram.

Birlikteliğimiz Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Erzincan Tercan'dan repertuara kazandırmış. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başım için. Dertliler oturmuş derdin söyleşir. Etme intizar.

Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz Hidayet Çalbudak'tan alınan Afyon'dan bir türkü var. Bu türküyü Ahmet Yamacı repertuara kazandırmış. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kahkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, aldı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Ver elini Karlı Dağ'dan aşalım, bayramlaşalım.

Solistlerden birer bayram türküsü dinlettiğimiz programımıza Çorum Alaca'dan bir türküyle devam ediyoruz. Belkıs Akkale'den dinleyeceğimiz bu türküyü Mehmet Özbek, Süleyman Morgül'ünden derlemiş. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.

Solistlerden birer bayram türküsü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırada Hüsamettin Subaşı'ndan dinleyeceğimiz Bedri Aysel'den alınan Diyarbakır'dan bir türkü var. Bu türküyü Nida Tüfekçi repertuara kazandırmış. Sen gideli 3 gün kaldı bayrama.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda solistlerden birer bayram türküsü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Mücella Ata. Sanatçıdan Sami Yılmaz Türk'ün Hüseyin Muratoğlu'ndan alıp Kars'tan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri